Radyo Turkuaz. Thank you.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: İzmir, en iyi müziği 101 Radyo Turkuvaz'dan dinliyor. Radyo Turkuvaz.
1: Yıllar geçse de üstümden, bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin.

gider. Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Elva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Radyosu Radyo Türkmaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla 3 Haziran çarşamba sabahında da yine güne ben Uğur'la merhaba diyeceğiz. Radyo Türkmaz frekanslarında kavuştuk çok şükür bu sabahta. Evvela sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçen bir gün olsun. Kalp kırmadan, kimseyi üzmeden, üzülmeden ve yardımlaşmanın, gülümsemenin de güzellikleriyle prezensin bugün dolsun taşsın adeta. Sesimin ulaştığı herkese günaydın.
1: Kalbimi yolunu bulsun diye artık teslim oldum.

0: markette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Reklam.
9: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
10: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Önümüz yaz, ömrümüz de yaz olsun. Umudun sesine gelirmiş ya sabah, umut da göz kırpsın bugün bize diyerek bu temennilerle sizlere seslendim program öncesinde sosyal medya adreslerimizde. Bakalım kimler sesimize ses olmuş, şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Instagram'da Zühre'yi gördüm hayırlı sabahlar mesajıyla Almanya'da bizlerle. Meltem, umudumuz bir de mavi ve sabahımız da senle olsun mesajıyla. Yüreğine gönlüne sağlık Meltem. Ankara'da bizlerle hoş geldin. Leyla da İstanbul'dan bol bol bir günaydın enerjisi gönderdi. Şahanesiniz, hoş geldin. Arif Afyon da bizlerle beraber biraz yoklamaya ara verdik bayram dolayısıyla ama çok şükür kavuşturana demiş. Hayırlı işler mesajıyla. Hoş geldin. Yalnız değilsin. Yalnız değilsin Arif. Mahmut Kırıkkale'de bizleri dinliyor şu an. Fevzi Kaptanımız Gaziantep'te aramızda. Şanlıurfa'da Halil bizlerle beraber. Halil Ulubey. Nezahat Deniz de yerini aldı. Ona ve tüm mesai arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderelim. Yine Coşkun Kaptanımız Antalya'da bizlerle beraber. Hayırlı işlerimiz olsun. Hayırlı yolculuklarımız olsun inşallah. Rize İhsanpaşa'da da Lütfullah Salim Kara'da bizlerle. Herkese mutlu çarşambalı diyorum diyerek bugün fırıncı canım arkadaşım Yunus için sıradaki şarkıları armağan ediyorum demiş. Olsun tabii ki. Hoş geldiniz. Oh be. Günümüzün sohbet konusu. Malum yapay zeka artık hemen hemen her yerde bazı uygulamalarını bizler de her şeyi sorarak kullanıyoruz. Merak ediyorum, konumuz da bu olsun istedim. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi?

Simge bizlere eşlik etmeye başladı. Elmas Gürel hoş geldin. Fatma yapay zekaya en son bu sabah iki fotoğrafım arasında kararsız kaldığım için ona seçtirip paylaşım yaptım diyor. Bazı kararsızlıklar da işe yarıyor yani, güzel. Necmi İsviçre'de şu an yağmurlu bir İsviçre sabahından aramıza katılıyor. Hoş geldin. Gaziantep'te yine bizlere kulak verenler arasında çok güzel isimler var. İşe giderken Cemal, Murat, Ahmet ve Ali şu an hepsi bizleri dinliyor. Ve milli takımımıza da Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz demişler. Amin inşallah. Heyecanlı bir yolculukları başladı. Dün inanılmaz güzel bir hani şölenle uğurlandılar adeta. Kendilerinin de çok duygusallaştığı belliydi. Ama hissettikleri çok güzel duygulardı. Amerika'ya da varmışlar çok şükür. İnşallah çok güzel sonuçlar olacak. Maçları izleriz bizler de. Gonca bizlerle. Açıldı mı radyolar demiştim. Açılmadığı gün var mı ki diyor. Oley. Hoş geldin aramıza. Serkan Kahramanmaraş da bizlerle beraber. Şu an Kahramanmaraş 22 derece bir sıcaklık var. Kahramanmaraş Kayseri yolu %25 yoğunlukta. Ve tüm şoför arkadaşlara Allah kolaylıklar versin diyormuş. Aynı zamanda da konuya binaen de yapay zekadan en son yardım aldığım konu moralim bozuktu. Bana fıkra anlatmasını istedim. Vallahi güzel fıkralar anlattı ha diyor. Gerçekten mi? Bak bu açıdan hiç düşünmemiştim ha. Bayağı sanal arkadaş gibi bir durum olacak gibi geliyor ilerleyen günlerde. Bilmiyorum ama bakalım. Sohbet konumuz yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi? 505 188 30

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Didi bu yaz çok havalı.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
5: Randevular, toplantılar, siparişler.
4: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.
5: Güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

0: Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ama bölgesel olarak da Trakya'nın daha çok doğu kısmında, İç Ege'de, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'yla Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun daha çok kuzey ve batısında, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde daha çok yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahminlerde arasında olduğunu paylaşabiliriz. Ama biz yine ne yapacağız? Bulunduğumuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol edip tedbir almayı ihmal etmeyeceğiz.
1: Elinde cımbızı aynası, cumbata oturur mahmure. Çıktı mı akşam ayazı, tumbada yata mahmure.

0: Yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %60'ları aşmış durumda da şu an. Uyarılar var. TEM'de Metris Tekstil Kenti yönünde trafik kazası uyarısı var. Trafik kazasına karışan araçlar emniyet şeridini almış ama bölgedeki yoğunluk bundan kaynaklı devam ediyor. Yine E5 üzerinde Tuzla Gebze yönünde sol şeritte bir trafik kazası, zincirleme trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şeritte trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. TEM'de Çamlıca gişeler Dudullu yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu paylaşalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: İnşallah dedik. Saatlerimiz 7.44 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında bakalım kimler varmış.
1: Beyoğlu'nun ilk hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim.
0: Amin.
1: Rabbim borçlu olan kardeşlerimin hepsinin borçlarını en kısa zamanda ödettirmeyi nasip etsin inşallah.
0: İnşallah.
1: Tüm okula giden öğretmen ve öğrencilerimize, trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık düz olsun. Rabbim kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Kazancınıza Halil İbrahim bereketi versin. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
0: Gül öğretmenim günaydınlar, hoş geldiniz. Valla böyle sizin dualarınızla beraber bir şeyler hafifliyor insanın yüreğinde. Yemin ediyorum böyle bir etkisi var. Çok teşekkür ederim, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sizin için de şahane bir gün diliyoruz inşallah. Kahramanmaraş dediğiniz bizlerle beraber. Fatma da bizleri dinliyor şu an. Fransa'da demiş ki yapay zeka kullanmıyorum. Ben Google amcadan devam ediyorum. Yani aslında o da bir nevi aynı şey bakıldığında. İlk çünkü yapay zeka destekli şeyler sunuyor. Ben en son internette görmüştüm ama sosyal medyada aklıma takılmış cold brew yapma durumu, kahvenin demlenme durumu. Çok basite indirgeyerek yapay zeka anlattı. Bakalım, 24 saat bekletiyorum. Olursa güzel bir şekilde sizlerle de paylaşırım. Böyle yoğun güzel bir kahve aslında. Serin serin. Deniz şu an bizlerle, Deniz Girinci günaydınlar, hoş geldin. Ve yine Özlem bize eşlik ediyor şu an. Ben de en son yapay zekaya kahve falı sordum demiş. Falın sonrasında yarım saat sohbet ediyor. Bu da iyi. Bir arkadaşım da ona sarmış Ebced falı mıymış. Öyle bir şey baya baya bize de baskı uyguladı ama dedim teşekkürler. İşte herkes kendince bir şeyler buluyor. Bakalım daha diğer dinleyicilerimiz neler buluyor yapay zekada. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu nedir?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, izoktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Burası iyi müziğin adresi. Radyo Turkuaz.

Güne merhabanın ilk saatine günün öne çıkan gelişmeleriyle veda ederim sevgili dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlu mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla tecil faiz oranlarında indirime gitmeye hazırlanıyor. Mevcut %39 olan tecil faizi enflasyon koşulları gözetilerek aşağı çekilecek. Düzenleme ödeme zorluğu çeken esnaf ve işletmelere kademeli faiz ve taksit imkanı sunacak. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 8 ülke yine Mescid-i Aksa'ya yönelik artan İsrail baskılarını ve Kutsal Mabed'in avlusunda İsrail bayrağı açılmasına karşı ortak tepki gösterdi ve Mescid-i Aksa'nın tamamı Müslümanlara aittir mesajı paylaşıldı. A milli takımımız Dünya Kupası için Amerika'ya ulaştı ve tabii ki o mutluluk ve gururla ulaşan A millilerimizi de yine önemli bir süreç bekliyor. Dünya Kupası'nda Amerika, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alıyor millilerimiz. Ama turnuva hazırlıkları kapsamında son maçlarını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle gece 1'de Venezuela'yla oynayacaklar. Sonrasında müsabakaya doğru evrilecek süreç ve A milli takımımız Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçını ise 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek sevgili dinleyenler. Milli takımımıza bu süreçte de sonsuz başarılar diliyoruz.

0: Radyo Turkuaz deseniz, ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen güzel bir gün olsun inşallah. Bakalım bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Uğur Bey günaydın, Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Serap günaydın, hoş geldin.
2: Aydın Efeler'den herkese günaydınlar. Mutlu haftalar diliyorum.
0: Teşekkürler Nihal. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar. Hilal bizlerle beraber. Oğluma bir yazdığım, bebekken yazdığım ninni vardı. Onu yapay zekaya seslendirdim. Gayet de güzel oldu diyor. Aa, şimdi ben merak ettim. Hilal paylaşır mısın? Lütfen. Huriye Deniz de bizleri dinliyor şu an. Ona da sevgilerimizi gönderelim. İkinci ayda bir kalp krizi geçirmiştim. İlaçlarım var. Birkaç tane ilaçlar hakkında da bilgi alabiliyorum onlardan, oradan demiş. Çok çok geç

geçmiş olsun. Allah bir daha öylesi bir sorun, sıkıntı hiç yaşatmasın. Sağlık konusu olduğunda sevgili dinleyenler, önceden hani Google'da arama yapıyorduk falan filan ama yapay zekada da bu konuda çok fazla başvuru durumu söz konusu. Ama en önemlisi, en önemlisi doktorlarımızdan bilgi almak. Aman aman. Sağlık konusu hiçbir şekilde ihmale gelmez çünkü. Ahmet, genelde yemek tarifi soruyorum ben demiş. Ama hani böyle o kadar kolay anlat ki herkes anlayabilsin. Tane tane. Ahmet doğru, ben de alıyorum yemek tarifi. Çok da güzel oluyor. Dediğin usulde alıyorum hem de. Çok kolay anlat, çok basit anlat diye. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi? Sohbet konumuz 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: spre tine. Alışırım, alışırım.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?

0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam.
6: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

Türkiye'nin il sayısı 82'ye mi çıkıyor? Türkiye İstatistik Kurumu'na göre il olmaya aday 24 ilçe paylaşıldı sevgili dinleyenler. Ülkemizde il sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken il olma kriterlerini karşıladığı belirtilen 24 ilçe gündeme geldi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan, bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve diğer şartları sağlayan ilçeler dikkat çekiyor tabii ki. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre de bu listenin ilk sırasında Antalya, Alanya var. İkinci sırada Mersin, Tarsus var. Üçüncü sırada Tekirdağ, Çorlu var. Bursa, İnegöl dördüncü sırada. Beşinci sırada Şanlıurfa, Severek şeklinde devam ediyor. Manavgat, aynı şekilde Antalya, Manavgat. Yedinci sırada da Hatay, İskenderun var. Bu listenin akıbeti sonrasında bakalım 82. il konusuyla alakalı bir gelişme yaşanacak mı? Göreceğiz. Sohbet konumuzu hatırlatalım sevgili dinleyenler. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi demiştim.

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava sahnesinde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60'lara varmak üzere sevgili dinleyenler. Kent genelinde uyarılar da söz konusu maalesef. Fenertepe Sultan Gazi yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Ambarlı parseller yönünde de yan yolda sağ şeritte bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Hastal Arıcılar Kağıthane yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Yoğun lokasyonlar olduğu için bundan kaynaklı da ekstra bir yoğunluk söz konusu. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Saatlerimiz 8.25 olmuşken bizlere eşlik eden arasında Ercüment var. O da şu an Eskişehir'de Mihalı çıktı bizleri dinliyor. İleteceğim selamını da gönül dostu Füsun'a da selamlarını iletmiş. Yüreğine sağlık, hoş geldin. Senem İskenderun'da bizlerle beraber. Günaydın. Hatice aramıza katılan dinleyicilerimizden hastane odasından yazıyorum. Sizi dinleme şansım olmasa da Kahramanmaraş'ta oğluma dua eder misiniz demiş. Etmez olur muyuz hiç? Allah yardımcısı olsun. Allah acil şifalar versin. Oğluna ve tüm hastalarımıza inşallah. Zeynep bizlerle beraber. Ben pek yapay zekaya inanmıyorum ama siz dediniz diye balık burcuma baktım. Pek tatminde olamadım. Ama neyse diyor, Ankara. Ya öyle direkt sorunca çok genel bilgiler veriyormuş. Bunun için özellikle böyle yani anlatım dili daha detaylı olan açıklamalı yazılar var. Ondan sonra da seceresine kadar döküyor diyorlar. Ben de çok fal konusunda, burç konusunda. Muhammed günaydınlar. Hoş geldin aramıza.
1: Kahramanmaraş'tan günaydın.
0: Beyza günaydın, hoş geldin. Zeynep de Adana'da bizlerle beraber. Hoş geldin sen de. Canan Hatay'dan yazıyorum. Yapay zeka genelde inşaatla alakalı, dekorla alakalı bilgiler almaya çalışıyorum. Biliyorsunuz ki burada yeniden yapılandırma, planlanma söz konusu demiş. Evet, burada da mesela odasını düzenlemek isteyenler yapay zekanın en verimli şekilde düzenlenme konusunda destek alan çok oluyor. Bakalım daha neler gelecek. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi?

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
13: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
14: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda

0: Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya'nın doğusunda İç Ege, Akdeniz'in daha çok iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde, yine Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı bölümünde, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması beklenen durumlar arasında.

0: Sancaktepe'den selamünaleyküm güzel insan.
1: Hoş geldin Engin.
0: Şu anda son servisi aldım havalimanından. Sancaktepe'ye doğru yola çıktım.
1: Şahane.
0: 3 Hasan 1 Ege. Onların da sana selamları var.
1: Oo, hepsine selamlar
0: bizden. Yapay zekadan en son aldığım yardım sosyal medyada içerik üretiyorum. Hı-hı. Böyle skeç komedi tarzında. Hı-hı. Bazen skeç yazıyorum. İnan bana var ya öyle saçma sapan şeyler yazıyor ki. Hani ilkokul çocukları bile onlardan daha iyi skeç yazar yani. Uğurum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler.
0: Selamlar herkese.
1: Teşekkürler Engin. Size de iyi yolculuklar. Yani evet, her konuda iyi olduğu söylenemez tabii ama az evvel de söylediğim gibi hangi konuda skeç yazma konusuyla ilgili bayağı bir detaylandırman, anlatman lazım ki öyle bir hani yardım olabilir gibisinden söylüyorlar detaylı anlatım konusunda.
2: Uğurcuğum günaydın.
1: Günaydın Uğur öğretmenim.
2: Listenin en başında Konya Ereğli var.
1: Ha evet.
2: Yıllardır bir söz verilip de 83 yılından beri il yapılmaya.
1: Hmm, bilmiyordum bunu.
2: Konya Ereğli'den Uğur bende. Uğur öğretmen. İnşallah en kısa sürede il olur. Yapay zeka konusunda da şu anda sana mesaj atarken bile faydalanıyorum.
1: Her an diyorsunuz. Ben Konya Ereğli'yi görmemiştim lisede. O yüzden kusura bakmayın ama umarım güzel olur. Neden olmasın çünkü. Sohbet konumuz yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi? 505 188 30 çift sıfır mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhaba da. İkinci saatimizi de yavaş yavaş uğurlarken yine karşıma çıkan çok güzel bir paylaşımı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Bir söz vardı, diyordu ki savaşın ortasında vurulursun, normal karşılanır. Ya ölecekti ya kalacaktı denir. Savaşın ortasında vurulursun, normal karşılanır. Bunun altını çiziyorum. Ya ölecekti ya kalacaktı denir ama bahar bahçe ortasında da acını yaşarsın. Kimse görmez. Yani kurşuna dizilirsin tabiri caizse. Kimsenin haberi olmaz. Olduğundan da aslında her şey yolundaydı da denir. İşte anormal karşılanır. Bazen en büyük savaşlar sessiz kazanılıyor sevgili dinleyenler. Bahar bahçe ortasında bile acımızı yaşayanlar, acısını yaşayanlar vardır aramızda. Ne yaman çelişki değil mi? Buna da hayat diyoruz sanırım.

0: Radyo Türkmen'desiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onlar için de şahane bir çarşamba günü olmasını dileyerek bu saatimize başlayalım Sadi ile beraber.
1: Uğur'cum günaydın.
0: Günaydın.
1: Osmanlı'ya selamlar.
0: Hoş geldin.
1: Yapay zeka konusunda geçen hafta kullanmaya başladım. Çilek tarımı yapıyor ailem. Onunla alakalı sorular sormuştum. Olağanüstü başarılı bir şekilde cevapladı. Yani bizim yaptıklarımızdan çok çok daha farklı şeylerin de olacağını, olabileceğini söyledi. Ekstradan hangi tarım yapabileceğimi sorduğumda ona da çok güzel bir örnek verdi. Deneyeceğim. Umarım başarılı olur.
0: Umarım sadece kolaylıklar diliyorum. Yani örneğin çilek tarımı. Çilek tarımında dünyada en iyi yer neresi diye sorduğunda, oradaki kullanılan yöntemler vesaire nedir? Bunların hangileri Türkiye topraklarında, işte sizin bulunduğun Osmaniye'de il bazlı bile hatta bilgiye sahip olabiliyor? En uygunu hangisidir şeklinde detaylı sorular sorarak yardımcı olması güzel olabilir. Hadi bakalım, bereketli olsun. Ece de Elazığ'da bizlerle beraber kucak dolusu günaydınlar demiş. Ben meraklı birisi olduğum için yapay zekaya izlediğim polisi dizisindeki katil kim diye önceden aratıp öğreniyorum. Nasıl ya? Kendi kendine spoiler verdiriyorsun. Heyecanlı kalıyor mu peki? İlginç. Teşekkürler Ece, günaydın. Yapay zekadan yardım aldığınız en son konu neydi?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30

0: endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister ol.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Unutma sen her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

Günün önemli gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Hazine ve Maliye Bakanlığı borçlu mükelleflerin taksit yükünü hafifletmek amacıyla tecil faiz oranında indirime gitmeye hazırlanıyor. Mevcut %39 olan tecil faizi enflasyon koşulları gözetilerek aşağı çekilecek. Düzenleme ödeme zorluğu çeken esnaf ve işletmelere kademeli faiz ve taksit imkanı sunacak. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu bu 8 ülke, Mescid-i Aksa'ya yönelik artan İsrail baskıları ve Kutsal Mabed'in avlusunda İsrail bayrağı açılmasına karşı ortak tepki gösterdi. Mescid-i Aksa'nın tamamı Müslümanlara aittir dedi. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek hamili futbol takımımız Amerika'ya ulaştı sevgili dinleyenler. Yurtta özellikle de Boğaz Köprüsü'nden geçerken de aynı şekilde büyük bir coşkuyla, mutlulukla uğurlandılar. Onlar da aynı şekilde o onuru hissetti, gördü. Etkilendiler de paylaşımlarından, bu da anlaşılıyor. İnşallah da çok güzel sonuçlarla geri dönerler. Dünya Kupası'nda Amerika, Avustralya ve Paraguay'la D grubunda yer alıyor millilerimiz. Ama turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle gece 01'de Venezuela ile oynayacak hazırlık maçını sevgili dinleyenler. Bu karşılaşmayla da Miami'deki hazırlıklarını tamamlayacak milli takım yine 7 Haziran'da ana kamp merkezi olan Arizona'ya yerleşecek, geçecekler. Grup aşamasındaki ilk maçımızsa 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek millilerimiz. Şimdiden sonsuz başarılar. Bana...

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında. Bir reklam.
1: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Ok Meydanı Nurtepe yönünde bağlantı yolunda sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Mecidiyeköy Zincirlikuyu yönünde de sağ şeritte bir araç arızası uyarısı, trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını görüyorum. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yeni Bosna Şirin Evler yönünde de E5 üzerinde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı söz konusu. Ankara trafiğinde ise %80'lik bir yoğunluk söz konusu. Konya yolu Gölbaşı yönü Gazi Üniversitesi öncesinde bir trafik kazası uyarısı var. Kennedy Caddesi Atatürk Bulvarı katılımında da bir trafik kazası uyarısı söz konusu. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: şimdi üniversiteye derse gidiyorum. Hı-hı. Bu benim ikinci üniversitem. Türk Dil Edebiyatı bölümü okuyorum. Bugün de derslerimiz bitiyor. Artık okul da bitiyor. Arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrıldığım için üzülüyorum. Ama işte okulu bitirdiğimiz için bir taraftan sevinçliyiz. Bakalım ileride zaman ne gösterecek bizim için.
1: Amin, çok teşekkür ederim. İnşallah çok güzel şeyler gösterir. Evet, bazı anlar var ki hüzün de var, mutluluk da var. Ama bir yıl boyunca verilmiş bir emeğin sonucunu güzel almak çok kıymetli. İnşallah bütün öğrencilerimiz, her kademedeki öğrencilerimiz aynı güzelliği, aynı güzel verimi de alarak veda ederler. Ama tabii arkadaşlardan ayrı kalmak, eğer hocalarımızdan ayrı kalmak konusu da hüzünlü kısmı tabii ki. Umarım tekrar kavuşmak da güzel bir şekilde nasip olur. Fadime de Manisa'da bizleri dinliyor şu an. Manisa'dan Denizli'ye giderken dinliyorlarmış. Teşekkür ederim. Sıradaki bütün şarkıları ona derman edeceğim. Hani böyle bir şarkı olsa da bana eşlik etse dediğim bütün şarkılar Radyo Turkuaz'da diyor.
2: Oley!
1: Duyguların dört mevsimini yaşarken her tarzında en iyileriyle gününüzün bu saatlerimizdeki başlangıç kısmına 7 ile 10 arası eşlik etmeye çalışıyorum. Keza akşamda 9-12 arasında da ay ışığıyla güne veda ederken eşlik etmeye çalışıyorum. Gün içinde de bütün programlarımızda zaten hep sizlerle o anı paylaşmak çok kıymetli. Bildiğiniz, öğrendiğiniz, radyonun o güzelliğiyle hani bezenen şarkılar, anlar çok çok kıymetli. O yüzden iyi ki varsınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyim.

0: Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: bak.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80.

0: destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor sevgili dinleyenler. Kuvvetli sağanaklarla geçen Mayıs ayının ardından Haziran ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm ülkemizi de etkisi altına alıp artıracak bile. Bunun için de tedbirli olmamız önemli. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı akademik giriş sınavına hazırlanan öğretmen adaylarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 12 Temmuz'da yapılacağı açıklanan AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 26 Temmuz Pazar gününe ertelendi sevgili dinleyenler. Bunu da paylaşmış olalım. Öte yandan üzücü bir haber. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazeteci Reha Muhtar bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede bugün için 66 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz.

gecelere, sen yoksa sokakların yeni bir gün giriyorsa pen.

0: Saatlerimiz 9.46 oldu. Bizlere spor yaparken eşlik eden Sibel de şu an eşlik ediyormuş. Sesli mesajlarımıza katıldı. Teşekkür ederim ona da. İyi sporlar dileklerimizi ulaştıralım. Yine bizleri dinleyen arasında Aysun var. Dilek var. Aynı zamanda sıcak bir Diyarbakır sabahından herkese merhaba diyerek kahvaltı hazırlamak için şu an mutfağa geçerken bizleri dinliyor. Teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık şimdiden ve afiyet olsun tabii ki.
1: Uğur abi merhaba. Ben Sakarya'dan Alperen.
0: Hoş geldin.
1: Babam, Alperen, kardeşim ve ben kardeşim diş doktoruna götürürken seni dinliyoruz. Ya. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim.
2: Uğur günaydın. Sakarya'dan Uğur ben. Seninleyiz. İyi yayınlar.
0: Canlısınız. Kardeşine şimdiden çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaşalım. Şahane. Dişçiden korkmadığına çok sevindim bu arada. İşte budur. Helal olsun. Niye korkası ki zaten, değil mi? Güzel yolculuklar. Melike, ben genelde yapay zekayı dertleşmek için kullanıyorum. Özellikle eşimle tartışınca gidip anlatıyorum hemen. Gerçi bir de şey, seni anlıyorum canım diyor ya. Nasıl mutlu oluyorum anlatamam demiş ya Melike. Hiç bunu beklemiyordum. Seni anlıyorum demesi önemli değil mi? Bizi dinleyen arasında Serhat da var Şanlıurfa'da şu an. Yapay zeka ile en son kız arkadaşımla birlikte şarkı çıkardım diyor. Hmm, bakacağım. Ama sözlerinin bir kelimesini yanlış söylüyor demiş. Sözler, şarkı promptu, hangi enstrümanların çalınacağının seçimine kadar hepsi bana ait. Çalış söylemek de yine yapay zekaya ait demiş mesajında. Evet, bu konuda da hatta yarışmalar yapanlar var. Yapay zeka müzik yarışması şeklinde. Yani birçok alanda hayatımıza girdi. Girmeye de devam edecek. Uzun bir sürede bu konuyla alakalı mesleklerde evriliyor. Durum, her durum evriliyor. Bir şekilde bir yapay zekalı bağlantı söz konusu. Ama umarım güzelliğe, iyiliğe, hani başarılı olmaya, hani faydalı şeylere evrilir. Tek temennimiz bu.

Serkan Kahramanmaraş'ta bizleri dinlerken sen en son yapay zekada ne sordun diye mesajını gönderdi. Ben bir kahve türü cold brew diye geçiyor. Onun yapımı konusunda duyum almıştım zaten denk geldi.

0: Gitmiştim ama hiç yani, üzerine gitmemiştim. Dur bir de sorayım dedim, nasıl? En kolay şekilde anlatmasını ve en kolay şekilde tarif etmesini istedim. Yani çok da zor değil. Kahveyi soğuk bir sürahiye koydum. Yani normal suya sürahiye koydum. Onu o şekilde bir 24 saat beklettikten sonra da filtreyle süzecekmişim. Bakalım nasıl sonuç çıkacak.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
2: Reklam. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.

Ve veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Gül Nihal bizlerleydi güzel bir gün dilekleriyle. Bizden de ona sevgiler selamlar olsun. Nezahat çayına ortak ediyordu bizi. Denizli'de, Aydın'da da Yeşim kahvesine eşlik ettiriyordu. Çok teşekkür ederim. Afiyet şeker olsun hepinize. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine, kahvaltısına, çayına, kahvesine ortak eden tüm dinleyicilerimize çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırsan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Akabinde Gönül Dostu Füsun mikrofonda olacak ve gününüzün iki saatini o güzel sohbeti ve şarkılarıyla eşlik edecek. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra huzurla geçen güzel bir çarşamba günü olur. Kısacık zamanımıza da keşkelerimiz olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü vadeniz çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam saat 9'da tekrar buluşacağız. Uğur'la Ayşe'nin de geceye yakışan şarkılara ve şiirlere kulak vereceğiz. Sizleri de bekleriz. Ama yarın da yine yeni güne beraber merhaba diyelim, olur mu? Sabah 7'de kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. Amirli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak turnuvanın yapılacağı ABD'ye gitti. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin, İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da artıracak, doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz gönül dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

benim dostlarım şahane, benim dostlarım bir tane. Herkese selamlar, sevgiler. Sesimin, şarkılarımın, anlatacaklarımın, kalbimin ulaştığı Türkiye'nin dört bir yanında ve gurbette bizi dinleyen, Radyo Turkuaz'ı seven, gönül dostu Füsun'u seven herkese çok güzel bir çarşamba günü diliyorum. Hadi bakalım başlıyoruz. Uğur Eracil'e, haber merkezime teşekkür ediyorum.

0: Enerjiyiz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Gönlümün dostu, saatler 12 gösterdik, Radyo Turkuaz'da buluşuyoruz. 505-588-30-0 WhatsApp mesaj numaram. Aynı zamanda @radyoturkuaz, @gönuldostu Füsun. Bizi hemen sosyal medyada takip alabilirsiniz. Aynı zamanda turkuvazradyolar.com ve turkuvazradyolar mobil uygulamadan da dijital ortamda telefonunuzdan ve tabii ki bilgisayarınızdan bizi rahat rahat tabletinizden dinleyebilirsiniz. Bu arada tabii ki 46 noktada frekanslarımız var. Frekanslarımız için de sitelerimizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi dün bir dinleyicim dedi ki İzmir 101 biliyorsunuz ki merkez. Sen dedi yayına girince dedi

Sanki dedi böyle bir hışırtı oluyor, böyle bir tek kanal falan. A dedim, nasıl yani İzmir'im? İzmir'im beni yoksa duyamıyor mu? Şu an İzmir'deki dostlara soruyorum. Özellikle yolda olanlar, trafikte olanlar, araçlarında olanlar, geleneksel radyomuzdan dinleyenler. Acaba ben yayına girdiğimde ne oluyor İzmir'de? Merak ettim. Teknik ekibimizle paylaştım ama size de sormak istiyorum.

İşini, mesleğini aşkla yapanlar, gönülden yapanlar her zaman ayrılıyorlar. Onlardan biri de benim canım dostum Tayfun Er. Çok başarılı bir muhabir, ödüllü bir kameraman, aynı zamanda yılların yılları ve tabii ki asırlık dostlardan bir tanesi. Güzel Tayfuncum şu an yoldaymış. Hemen İzmir'i duydu. Ya dedim ne oluyor acaba, ben yayına girdiğimde farklı bir durum mu oluyor? Yani çok seviyorum çünkü İzmir'i de, bütün ülkemin bütün şehirlerini sevdiğim gibi. Merak ettim, diyor ki fena değil şu an, güzel izliyor, bir sıkıntı yok merkezde. Çok teşekkür ediyorum Tayfun'uma, çalışma arkadaşlarına, İzmir bölgesindeki dostlara da selam gönderiyorum. Onlar için de bir şarkı çalalım ve sonra bakalım kimler geldi biraz mesajlara.

0: Radyo Turkuaz Minimix.
1: Radyo Turkuaz'a da yaz geldi, yaz sizinle de geldi ve şarkılarımıza da geldi tabii ki. Bu arada 505-588-30-0'a arada böyle isteklerinizi gönderebilirsiniz. Ama istekler programımız saat 14'te Utku ile başlıyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi geçti sandığımız hiçbir şey aslında tam olarak geçmedi dediğiniz anlar var mı? Vardır. Şimdi insan geçti sanıyorum der ama sadece şekil değiştir. Bir gün öfke olur, bir gün sessizlik olur, bir gün dalgınlık olur. Hiçbir duygu kaybolmuyor gönlümün dostları. Ama dile gelmediğinde yerini başka bir hale bırakıyor. İşte öfkeyi bırakmaması için, bu duygularınızı bastırarak hastalığa çevirmemesi için konuşacağız. Duygular sustuğunda çünkü bu sefer beden hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden hissetmek iyileşmenin ilk adımı oluyor. Hadi gelin konuşalım, dertleşelim. Ben buradayım. Aynı zamanda sosyal medyadan da mesajlarınızı görmek istiyorum. Etiketlerseniz bizi. Hani ne paylaşırsanız @radyoturkuaz, @gönüldostufusun etiketini unutmayın.

Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve

0: Maksimum Gençlik Festivali 9 Haziran'da Ankara Oran Açık Hava Sahnesi'nde, 13 Haziran'da İstanbul Maksimum Unique Açık Hava'da kaldığı yerden devam ediyor. Maksimum Gençliler festivale hediye biletleriyle katılıyor. Athena, Motive, Selin ve Hey Douglas'ın sahne alacağı festivalde doyasıya eğlence seni bekliyor. Sen de hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, bana bunlarla gelin diyeceğin bu festivale hediye biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, Biletix, Bu Bilet, Passo ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Şöyle bir bilgi geldi. Reha Muhtar, Türk televizyon programcısı, yorumcusu, haber sunucusu. Aslında baktığımız zaman gazetecilik ve televizyonculuk kariyerinin yanında ki hafızalardan silinmeyen böyle bir yorumculuğu da vardı. Türk televizyoncunun en tanınan isimlerinden biriydi. Vefat haberini şu an aldık ama tam tescillemeye de çalışıyorum. Çünkü daha önce bir kalp yetmezliği nedeniyle Mayıs'ın sonunda hastaneye kaldırılmıştı. Fakat şu an bazı ajanslardan gelen haber hayatını kaybettiği bilgisiyle alakalı. Allah rahmet eylesin diyorum. Son dönem, son yıllarda çocukları ve eski eşiyle yaşadı. Bazı böyle aile içi anlaşmazlıklar yansımıştı hep sosyal medyaya ve ben çok üzülmüştüm. Yakından da takip etmiştim. Allah rahmet eylesin. Sevenlerine duyurulur.

üzülürüm be gönlümün dostu. Herkes için üzülürüm. Çünkü neden? Hani hiç gerek yok bu böyle hesaplaşmalara, öfkelere, kavgalara. Yani neyi alıp veremiyoruz diyorum. Bazen ben de yapıyorum. Bazen ben de gaflete düşüyorum. Yani ben de böyle bir tam olarak harikayım, şahaneyim diyemem ki. İnsanım. Hatalarım var, yanlışlarım var. Ama sonrası çok önemli. Ondan sonraki davranışlarımız o kadar önemli ki. Değişmeye, dönüşmeye, yeniliklere açık mıyız acaba? Kendimize gördüğümüz bazı huyları önce kabul edip, az önce insanın kendisini sindirmesi gerekiyor. Sonra bunu ben değiştirmek istiyorum demeye açık mıyız? Nasıl bu durum sizde?

hiçbir şey yapamasak bile böyle bazen bana kahve çay fotoğrafları, böyle çiçek böcekler, böyle bulunduğunuz yerden mesajlar gönderiyorsunuz ya fotoğraflarla. Ya ben onları görüyorum ve mutlu oluyorum ya, duada sevgide buluşalım. Hiçbir şey yapamazsak bunu yapalım. Kimse sizi anlamıyorsa gelin bana yazın ya. Sevgiye mi ihtiyacınız var, ilgiye mi, dinlenilmeye mi, anlaşılmaya mı? Gelin gönül dostunuza yazın. Ben buradayım. 500-588-30-0. Sebahattin'in yazdığı gibi büyük oğlu bugün Eren Gençtürk yeni iş hayatına başlıyormuş. Oy maşallah diyelim. İşi gücü rast gitsin. İzmir'den Meryem'im, İzmir'den Vidan'ım. Samsun'dan Ayla'cığım, Aziz'ciğim, Tülay'ım, Aydın'dan Yeşim'im, Handan'ım, Bediye'cim, Emine'cim, İbrahim Bey'ciğim, Abdurrahman'ı görüyorum. Sevgili Uğur, Serap, sizler de hoş geldiniz.

0: seninle.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Şimdi hayat zaten yeterince çok zor görünümlü dostlara. İnsanlar yeterince kaba saba bir değiştiler. O yüzden en güvenli alanımız neresi? Aslında evimiz ve ailemiz olması gerekiyor değil mi? Biraz evden, biraz aileden, biraz hayattan. Bakın size nasıl bir mesaj verecek gönül dostunuz. Az sonra.
1: Yüzyıllar öncesinden ayarın yok. Teker teker düştün gözüm.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak, turnuvanın yapılacağı ABD'ye gitti. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Körfez'de tansiyon yükseldi. İran, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle hedef aldığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit veya tahşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, haftada 90 ila 120 dakika ağırlık antrenmanı yapmanın erken ölüm riskini %13 azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle nörolojik hastalıklardan ölümleri %27 azalttığı belirlendi. Kripto para piyasalarında satış baskısı sürerken Bitcoin salı günü 70 bin doların altına gerileyerek 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

azıcık ben de bir atarlı şarkılar çalayım istedim. Olmazsa olmaz değil mi? Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Pusu'nda ikinci saattesiniz. Haber merkezime Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyorum. Ama yine gıda güvenliğiyle ilgili böyle endişe yaratan olaylar, endişe yaratan haberler. Ne kadar üzülüyorum ya. Bu insanlar, bu kötüler, yani denetim mekanizmalarının gerçekten bunların canını okumasını istiyorum. Yani o kadar net, açık. Kendi çoluğuna çocuğuna yediriyor, kendisine yediriyor. Kendi çoluğun çocuğunu düşünmeyenler acaba sizi düşünürler mi? Tabii ki düşünmezler. Bunların gerçekten kötü olduğunu ve bunun da çok büyük bir kul hakkı olduğunu da unutmasınlar. Ama hani şu an ne söylersek söyleyelim, ceza da versek, ya vermeyin, az verin cezaları diye böyle görüyoruz ya sosyal medyada falan özellikle, ya da haberlerde. Yani ben bunu toparlayacağım diyor. Pislik içinde bulunan yer. Anlatamam size. Yani hiç kimse orada yemek yiyemez. Kendisi bunu nasıl yapıyor bilmiyoruz ama gönlüm dostları, yani böyle bir şey yok. O yüzden de kendine zarar veren herkese zarar verir. Herkesin elinden de bir şey yenmez. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Merdiven altı olaylarda aman aman, işte markalar burada çok önemli oluyor. Bazen bakıyoruz, bazı markalarda bile şaşırtan şeyler duyuyoruz. O yüzden de en güzeli, güzelcini kendi evimizde bildiğimiz şekilde yemeklerimizi yapmaya devam etmek. Ne yazık ki böyle. Ne yazık ki. Yani ben markette saatlerce zaman geçiriyorum. Arkalarını okumaktan, güvenmeye çalışmaktan, yani durum buna döndü. Bunun bir ifadesi var ki ne yazık ki gıda terörü ve bazı insanların gerçekten bunu yaptıklarından dolayı ne utanmaları var ne de farkındalıkları var. O yüzden de çok dikkatli olmak gerekiyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Geldiniz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Moto Expertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

yapalım, sevmeyelim de taşa mı dönelim ya? Az evvel dedim ya, hayatın karmaşası ve dış dünyanın zorlukları zaman zaman hepimizi çok yoruyor. Dışarıda mücadele ederken ruhumuz kırılabiliyor, kalbimiz incinebiliyor, kendimizi adeta böyle yara bere içinde kalmış hissedebiliyoruz. İşte tam bu anlarda aslında gerçekten bizim için en kıymetli olan ne oluyor biliyor musunuz? Yuvamız oluyor. Tüm yorgunluklar o kapının dışında kalmadı. Ailemizin her ferdini sevgiyle karşılamalı. Onları şefkatle sarıp sarmalıyız. Bu aileniz olur. Belki aile şu an eksilmiştir. Dostunuz olur, sevdiğiniz olur, çocuğunuz olur, eşiniz olur. Çünkü gerçek yuva yaralarımızın sarıldığı, ruhumuzun şifa bulduğu ve sevgimizin büyüdüğü yerdir gönlümün dostları.

şeyle savaşamayız gönlümün dostları. Her konuda en iyisini yapamayız. Her zaman mantıklı davranamayız. Bu mümkün değil zaten. O yüzden de arada sırada şöyle bir akışa bırakalım mı? Bazen savaşmak yerine yenilmek gerekir huzurlu olabilmek için. Bakın bazen böyle her şeyi tutturuyoruz ama bıraktığımız zaman belki de hayatımız çok güzelleşecek. Rahatlayalım, akışta kalalım, her şeyle savaşmaya çalışmayalım. Gerçekten bu çok yorucu. Öyle böyle değil. Aslında bazen kaybettiğimizi sandığımız şeyler ne oluyor biliyor musunuz? Kazancımız oluyor. Hem de çok fazlasıyla. Siz bunu anlarsınız. Hisler işte. O hisler, o kalbinizden dökülenler. Bir bakın bakalım ya. Gerçekte size ne söylemeye çalışıyorlar. Ahmet şu an bizi dinliyormuş. Eşimle İzmir'den Bursa'ya doğru gidiyoruz demişler. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Keşke eşinin de bir adını yazsaydın. Ahmet. Dilekçim, süperim şu an bizi dinliyor. Onlara buradan selam olsun. Gündür'üm diyor ki ben de buradayım demiş. Hoş geldin aramıza Gündür'cüm, canım benim. Yine aramıza yeni katılanlar var. Rize'den galiba değil mi? Rize'de yaşıyorum demiş. İsmin Nati'ymiş. Nati'ye buradan selamlar. Hoş geldin sen de.

0: Haydi bu yaz çok havalı.
1: O final maçını ağlayacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Sisi duramaz oğlum bizim önümüzde.
2: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
3: Hani bizim başka şansımız yok.
4: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
5: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
6: Karaya kısa.
5: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
7: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
8: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
9: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
10: Keşke elimden bir şey gelse.
11: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı AT

0: EVE'de başlıyor.
1: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

konservatuvardan çok sevdiğim arkadaşımdır sevgili Hazal. 1995 yılına gittik. O zaman ilk olarak bu şarkıyı duyduk. Yine 90'larda çok çaldığımız şarkılardan biriydi radyoda, değil mi dostlar? Bir daha gelmem dünyaya. Bak diyor ki geçici hayat, bir kere geldik, yok başkası diyor ya. Bugün kendine ne kadar değer verdin acaba gönlümün dostu? Bir sormak için istiyorum. Bugün kendin için de bir şeyler yaptın mı acaba? Kimler geldi? Ebrar gelmiş. O nasıl güzel bir radyodur öyle. Aa, vallahi çok güzel. O radyo değil mi bana göndermiş oldun? Bence radyo diye düşünüyorum. Sevgili

Yani günün sonunda hiçbir işe yaramıyor. Aysun'um diyor ki ben de şimdi İzmir'den Antalya'ya gidiyorum. Bize bir şarkı yok mu? Olmaz mı? İyi yolculuklar.

0: geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum.
1: Gönül dostu senin için çaldı diye sevdiceğine bir mesaj gönderir misin acaba? Radyo Turkuaz'ı açtırır mısın, var mısın? Açılan hiçbir kapı, kapanan hiçbir kapıyı aratmaz. Bu hayatta hayırlı olan hiçbir şey senden alınmaz. Bir şey senden alınıyorsa orada mutlaka bir denge vardır be gönlümün dostu. Dengesiz kaldığını zannettiğin anda bile bir denge vardır. Her şey dengede, her şey olması gerektiği gibi diyor ya Merkez Efendi. Çok severim, çok severim o büyük zatı. Ve benim babaanneciğim de, dedeciğim de oradalar. Orada gömüldüler, mezarlıkları orada. Her gittiğimde o zatı da çok dua ederim. Her şey merkezinde cancağızım diyor. Her şey olması gerektiği gibi diyor. Yani kaderimizdeki hiçbir şey öylesine bir rastlantı değil. Güzellikler sabrın ve zamanın perde arkasında muhakkak bekler.

0: ne güzel sözlerdi, güzel melodilerde buluştuk değil mi bugün? Ne kadar çabuk geçti yalnız. Eyvah eyvah, yarın perşembe, sonra cuma, yine hafta sonu geldi. Her anın kıymetini bilmeye çalıştığımız bir zaman olsun diyorum öyleyse. Antalya'da durumlar nedir, sıcaklık durumu nedir, ama daha çok bayramda biliyorsunuz ki Ege çok böyle yanıyordu. Servis kaptanıyım diyor Coşkun, klimaları açtım diyor Füsun'u dinliyorum. Cemile, Muharrem'e, Ercan'a, Sırma'ya, herkes armağan olsun öyleyse Coşkun Beyciğim. Selamlar gönderiyorum bütün kaptanlarımıza, yolda olanlara. Elvan'ım da ne güzel. Daha doğrusu Gülay'ım, dur, Elvan uyuyor değil mi? Gülay bir dakika, dur, Elvan'ım diyorum. Elvan uyuyor anladığım kadarıyla. Ama Gülay'ım da şu an hamurlara hazırmış. Lavaşlar yapıyor ya. Almanya'ya en çok o lavaşları yemeye geleceğim bak. En çok onun için geleceğim benim güzellerim. Şimdi aynı zamanda Kırıkkale'de şu an bizi dinliyorlar. Bahçede olan dostlarımız varmış Mahmut Beyciğim. Necati'ye ve Mahmut'a da demiş, bir de Kahraman'a galiba. Elibol ailesi anladığım kadarıyla bu güzel insanlara da armağan olsun. Okuyamadım acaba mesajlar var mı tam veda ederken? Gülseren'i görüyorum. Dileğimizi görüyorum sabah saatlerinde. Acaba diyorum Bediye'miz bizimle birlikte, Emine'miz bizimle, İbrahim İzmir'den. Bu arada Emine'nin fotoğrafı ve videosunu görmeniz gerekiyor. O kuzinenin içinde o patatesler, o patlıcanlar hazırlanmış. Allah'ım Allah'ım, Mardin'e gidiyoruz. Neredeyiz? @radioturkuaz, @gönüldostufusunun Instagram hikaye bölümünde. Hem de balkonda yapıyor bunları. Çok da güzel olmuşlar yalnız. Közlenmiş her şeyi de çok seviyorum vallahi. Bunu da bir ara konuşalım yalnız, közle alakalı. Bir sağlıkla ilgili bir şey öğrendim. Onu da bir şekilde konuşalım. Şimdi programın artık son reklamı ve son şarkıları Hilal Özgür'e geliyor. Hilal'cim geliyor. Ama yarın saatler onu gösterdiğinde buluşmak üzere. Ben nereye gidiyorum biliyor musunuz? Dizime iğne yaptırmaya gidiyorum. Şu ana kadar söylemedim. Biraz heyecanlıyım. Bu deneyimi yaşayanlar varsa bana hiç yazmasınlar, hiç bakmayacağım, hiç okumayacağım. Çünkü biraz böyle tabii panik oluyor insan, acaba ne olacak falan diye. Hadi gidelim, şifalanalım, gelelim. Duanızda, kalbinizde, sevginizde olsun gönül dostumuz.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Adeslik'te Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı. 2026 Dünya Kupası heyecanı için geri sayım devam ediyor. A milli futbol takımımızı taşıyan ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçak, turnuvanın yapılacağı ABD'ye gitti. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları Filistin topraklarını gasp eden aşırılık yanlısı İsraillilerin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da artıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde

Hem başladım ki güne, birkaç haber izledim, okudum tabii. Yayın için okuyorum ama içime dert ediyorum. Hani yayın için okuyorum da dur kafama takmayayım, olmuyor. Ya güne başlıyorsun, çiçekler, bak hava 30 derecelere geldi, işte o beklediğimiz yaz falan. Sonra bir bakıyorsun trafik kavgasında birbiriyle kavga eden insanlar birbirini ateş ediyor. Hiç Kur'an, hiç para cezası umurunda değil, 300 binler 500 binler cezalar öyle. Zavallı sabahın köründe kalkmış kaldırımda ekmek parası için çalışan esnafı vuruyor ya. İki kişiden biri. Ne o trafik kavgasında öfke kontrolleri yok. Ya o esnaf sabah çocuklarıyla öpüştü, karısına eyvallah dedi. Hayırlı işler için evinden çıktı, kaldırımda çalışıyor ya. Adamı niye vuruyorsunuz kardeşim? Böyle geldim bugün yayına.

Batıya hürmet, hürmeti olmayan ne bilsin kuşun kalbini, değil mi? O minicik kırıntıyla doyan kuşun kalbinden ne anlasın? Boş boş insanlara yer veriyoruz. Çok fazla şey yüklüyoruz kalbimize, beynimize. Çok yoruyoruz kendimizi. Böyle çok bilmiş bilmiş de her şeyden yorulmuş. Ay her şeyden önce sizden, her şeyi sizden önce atlatmış gibi davranmayayım ama iş gereği çok dert dinliyoruz. Doğal olarak öyle oluyor yani. Hani bugün diyorum ki size, yani bugün varız, saniyemiz, bir saniyemiz sonrasını bilmiyoruz falan. Hani böyle biraz rahat, biraz kendiniz için. Bak bir yaz daha geldi. Rabbim onu da gösterdi, değil mi? Mevsim değişti. Şöyle aç.

ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kredi olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

bu saate kadar henüz günün o mahmurluğunu, sabah uyanmış, saat olmuş 12, saat 6'da güne başlamış, hala mızmızlanan değil mi? Canım çay içer misin? Ay istemiyorum. Kahve yapayım sana. Ay yok, canım hiçbir şey istemiyor bugün. O mızmızlığı bize yaşatan canımız, eşlerimiz, dostlarımızı bir ayağa kaldırıyoruz. Diyarbakır

başlayın haberiye. Şarkılar bana da çok iyi geldi. Türküler diyelim, doğru olsun. Karadeniz burada mı? Yazsın bakayım. İl İl Karadeniz, sonra bakarız haberlere ama.

Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

çıkmakta şöyle bir şey oldu. Ya köyümüze, ya işte deniz kenarlarına, ya Ege'ye, ya Akdeniz'e, değil mi? Gözümüzü kapatıp kapatıp öyle uzun yollar hayal ediyoruz ama gittiğimiz her yerde huzur, değil mi? Ne kadar çok huzursuz, ne kadar mutsuz, ne kadar kötü bir yıl geçirdik. Burada dinleyicilerin sürekli bir Hilal o geldi başıma, bu geldileri. Benim hayatım, etrafımdakilerin hayatı. Yani böyle biraz düştük be, kalkarız ama ne olacak? Bam bara bam bam bara bam bam. Sessiz bir hayat istiyoruz. Ne ben kimseyi kırayım, ne de kimse beni yorsun. İçimde sessiz bir huzur, dışımda dingin bir hayat. Kimse kimseye dokunmasın, zarar vermesin ama yardımsız da bırakmasın. Çok basit ama bir o kadar da hayata yayarsak zor istekler.

Şuraya varınca insanın hayatında çok şey değişiyor. Vallahi bunu hem ben kişisel gelişim kitaplarında okudum hem de tecrübe ettim. Sürekli bir isyan, haykırış var ya, bu neden benim başıma geliyor sorusunu şu şekilde değiştirirseniz, bu bana ne öğretmeye çalışıyor şeklinde, psikolojik tedavi merkezi gibi davranmayayım ama her şey değişiyor. Yani şu isyan kısmını hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Bu neden benim başıma geliyor? Niye ben hep mutsuzum? Niye benim başıma kötü

pek hiç fena olmadı. Bir yandan da haberlere bakıyorum. Bu arada Diyarbakır'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 72 ton ciğer tüketildi. Lütfen Diyarbakır'da dinleyip ciğer tüketenler bir yazsın ya. Ayıptır ya. Ay, Dolunay'ın İstanbul'da Galata Kulesi üzerindeki görüntüsünü izlediniz mi?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

ile karşılayacağız yeni saati. İyi yayınlar Antalya'dan Emine. Ben de buradayım. Çok teşekkür ederim. Metin Giresun'dan selamlar. Köfteci'de seni dinliyoruz demişler. Selamlar, afiyet olsun, ellerinize sağlık. Kolaylık, neşe, ihtişamla gelsin. Nihal diyor. Meryem Antalya'dan yapmış. Enerjimi tavan yaptınız diyor.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.mep.gov.tr adresinden yayımladı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta İstanbul'da sıcaklık 30 dereceleri aşacak. Akdeniz'de güneş altında 40 dereceleri bulacak. İsrail'in katliamcı bakanı Ben Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında ezanların susturulması gerektiğine dair bir video paylaşarak daha önce yapılan yasa tasarısını tekrar gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz, Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok açıklamasını yaptı. Hizmete girdiği günden bu yana 5G abonesi 30 milyonu geçti. Yetkililer, operatörlerin 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadığını belirtti. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerini 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Efes'i 119 bin, Pamukkale'yi 113 bin, Göbekli Tepe'yi 65 bin kişi gezdi. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar bir süredir kalp yetmezliği dolayısıyla tedavi görüyordu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: gelin sizin mesajlarınız. Hiçbir yere ayrılmayın. Burası Radyo Turkuvas.
1: Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok...

herkesin uzak durmayı bu yayınla öğrendik diyor. Gülsen yazmış bunu İstanbul'dan. Yok canım abartma ya. Canım benim, kendin için yapıyorsun, ne güzel değil mi? Kimsenin kalbini kırmadan birilerinden uzaklaşmak o kadar zor değil. Dünya Kupası'nda Türkiye-Amerika maçının oynanacağı Sofi Stadyumu görüntülenmiş. Ben izledim, siz izlediniz mi?

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

Reha Muhtar hayatını kaybetti. Yakınlarına başsağlığı, yurdumuza başsağlığı dileyelim. Zamanın önemli isimlerinden biriydi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak. Bugün, yarın diyor meteoroloji uzmanları. Bugün hava çok sıcak. Yarın bugünden daha sıcak olması bekleniyor havanın. O yüzden hani biz yine sıcaklarla alakalı önlemlerimizi almayla ilgili hatırlatmalarımıza başlayalım. Neydi? Çok sıcak havalarda gerekmedikçe dışarıya çıkmamak. Dışarıya çıkmakla ilgili diretmemek. Bol su tüketmek. Ay, milli takım Dünya Kupası için Amerika'da ya. Kombinlerini gördünüz mü? Bordo

dinleyenler, durum nasıl? Mesajlar geliyor, unutuyoruz. 0505 188 30 çift 0'dayım. Yazın bakalım şu an neyle uğraşıyorsunuz?

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sertünsüz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

şu an ne yapıyorsunuz diye sordum. Nihal fotoğraf çekmiş. Aa, dikiş dikiyorlar. Atölyede çalışıyoruz. Harika bir yayın olsun. Sinem teyzesine sevgiler. Gülcan. Ay, deniz kenarından fotoğraf atanlar mevsimi başladı. Hilal'im çok güzel. Şarkı tam bu anlık demiş. Kim bilir hangi şarkı, değil mi?

fotoğraf göndermiş. Ah ütüler. Ay hem de o çarşaf mı kız? Ablam o. Merhaba, kolay gelsin. Fatma Konya Ereğli'den yazıyorum. Ay benim Yasemin'im de dinliyormuş. Ay kıyamam. Çalışıyorsun değil mi Yasemin? İşe devam. Kabusum oldun ya. İşi bırakacağım diye ben burada korkuyorum. Gece gündüz bizi dinliyormuş Fatma'mız. Konya'ya, Ereğli'ye. Bünyamin Batmaz. Sürekli yazamasak da dinliyoruz demiş. Atar mı yaptın kardeş? Ama boya yapıyor şu an. Onun da fotoğrafını göndermiş. Kolay gelsin. Denizciğim, Hiloş'um sendeyim canım. Her gün olduğu gibi demiş. Canımsın, teşekkür ederim.

0: keys.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

Ay canım Rukiye, çok güzel mesaj yazmış ya. İnsan yaptığı işi hakkıyla yapmalı ki gün sonunda o işten yediği ekmeği vicdan rahatlığıyla yiyebilsin. Ben de bana diyor sandım, hakkıyla yapıyorsun. Ay canım benim, poşetleri de göndermiş. Yaprak sarması mı o? Niye siz bana sürekli yemek gönderiyorsunuz? Ben bu konuda çok zayıfım. Çok. Ben Aysun, İzmir'den Antalya'ya gidiyoruz demiş. Eşine, oğluna, gelinine bir selam gönderelim. Hadi bugün yapalım. Meryem Antalya'dan bulmaca çözerken bir fotoğraf atmış. Şennur Demirbaş, Gülseren Erkan, Metin, Emine ve sayamadıklarıma. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.mep.gov.tr adresinden yayımladı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta İstanbul'da sıcaklık 30 dereceleri aşacak. Akdeniz'de güneş altında 40 dereceleri bulacak. İsrail'in katliamcı bakanı Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında ezanların susturulması gerektiğine dair bir video paylaşarak daha önce yapılan yasa tasarısını tekrar gündeme getirdi. Başkentte 3 mahalle ara seçimle muhtar ve ihtiyar heyetini belirleyecek. Ankara'da 7 Haziran Pazar günü Yeşiltepe, Gümüşdere ve Eti mahallelerinde ara seçim yapılacak. Türkiye'de sinema seyirci sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %15 azalışla 27.657.000 kişi olarak kayıtlara geçti. Devlet tiyatroları seyirci sayısı ise geçen sezon 8.183.000 oldu. ABD'de 13-17 yaş arası 1000 gençle yapılan araştırma, yapay zeka kullanımıyla ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Her 5 gençten biri stresli, üzgün, gergin, mutsuz hissettiği anlarda yapay zeka ile sohbet edip ondan destek alıyor. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız.

0: Flash.
1: Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Şükür kavuşturana. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. İki güzel saati yaşadınız. 17'ye kadar sizlerle birlikteyim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimin ulaştığı bütün güzel dostlara selam olsun. Bakıyorum gelmeden yazanlar var. Hoş geldin mesajları var. Teşekkür ederim. Herkesin mesajını yine içtenliğimizle, yine gönlümüzden geçtiğince yayın içerisinde dile getireceğiz, paylaşacağız, yaşayacağız. Ama öncelikle bakalım ne kadar özlenmişiz onu bakalım göreceğiz birazdan. Evet, mesaj attığımız devrede WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinizi, güzel mesajlarınız varsa aktarabilirsiniz. Özel bir gününüz varsa paylaşırız. Bir doğum günü olur, bir evlilik yıl dönümü olur, ne bileyim. Yani her şey bizim için, öyle değil mi? Neticesinde hayat bir tebessümden ibaret. Yarışma değil bu. Neticesinde şarkıları konuşturuyoruz. Yani o yüzden herkes sakin olsun. Şöyle bir herkes yaklaşsın radyosunun yanına. Radyonuzun sesini biraz daha açın ve hep birlikte güzellikleri yaşayalım, oldu mu? Çaylar, kahveler hazır. Benim de hazır. Birazdan göreceğiz zaten kimler çaylarıyla, kimler kahveleriyle bizlere eşlik ediyor. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum sizlere. WhatsApp üzerinden bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 505-188-30-0 mesaj attığımız. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar olarak yer aldığımızı belirtmiş olalım. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Canlı yayındayım, sizlerle birlikteyim 17'ye kadar. Bakalım şu anda dostlarımız nerelerde? O zaman içtima da başlasın. Programda bu güzel şarkıyla başlasın. Allah herkesin gönlüne göre versin. Neyi diliyorsanız, neyi istiyorsanız.

Ford Garaj Auto Expertise. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Radyo Turkuaz.

ne güzel yorumlamış ama Çağla. Yıllar sonra dinletmiştik bu şarkıyı sizlere, gayet de hoş. Program başladı. Maşallah, özlenmişim, teşekkür ederim. Yasemin'le başlayalım. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Özlendiniz tabii diyor, eksik olma. Hülya İzmir'den aradık seni diyor. Eyvallah Hülya, İzmir'e selam olsun. Uğur nerelerdesin diyor. Ben bir ay izni çıktım diyor. Geldim, sen yoksun. Bu işler sırayla Uğur. Uğur da çayıyla eşlik ediyor, afiyet olsun. Esra'nın mesajı var. Kayseri'den selamlar. Kardeşim Kübra ile birlikte kahve keyfi yapacağız diyor. Güzel bir şarkı hazırladım sizler için de gelecek. Serpil Afyonkarahisar'dan, o da radyosuyla beraber dinliyor. Balkonumdayım diyor, oğlum Doğukan'la beraber dinliyoruz. Yıldız Silbe istekleri var. Peki. Gül Nihal Şükür Kavuşturan'a diyor hoş bulduk, çok teşekkürler. Hoş geldin diyor Aysun, ben eşimle Antalya'ya yolculuk yapıyoruz. Sizlere de iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir şarkı hazırladım, birazdan dinleyeceğiz. Bolu'dan selamı olsun, hoş geldiniz diyor. Çalışırken eğlenebildiğim yere diyor. Eyvallah, selam olsun size de, kolaylıklar diliyorum. O da bir yandan makinenin başında bize yürek veren, can veren dostlarımızdan. Kuşadası'ndan Hüseyin, canım eşim Emine'yi çok sevdiğimi söyler misin diyor. Sevgili Hüseyin'e ve kıymetli eşine de benden sevgiler, selamlar. Şimdi önce bu şarkıyla buluşacağız, ardından devam edeceğiz. Bakalım kimler nerelerden dinliyor. Mesaj hattı devrede 505 188 30 çift 0 mesaj hattımız.

yemin ediyorum tatilden gelmemi dört gözle bekleyenler var. Bana da böyle nazire yapmak için sırada bekleyen arkadaşlar var. Hadi diyor, sen geldin, sıra bizde. Peki, size de o zaman iyi tatiller diliyorum. Sevgili Murat Bey ve Burcu Hanım, selam olsun size de. Siz de tatilin tadını çıkartın, olur mu? Her şey gönlünüzce olsun. Daha benim için çok tatil var. Temmuz'da yokum mesela. Ağustos'ta yokum mesela. Yani izin çok, ne yapalım? Bir şekilde değerlendireceğiz. Aydın'dan Yeşim özledik sizi diyor Şükür Kavuşturan'a. Medet Bursa'dan, bugün İznik'te erik topluyoruz. Erik toplayanlara bir şarkı peki. Bereketli olsun, selam olsun. Emel Kayseri'den, Kırşehir'den Kayseri'ye gelen kızım Şevval ve eşim Göksel Bey'le beraber yolculuk yapıyoruz. Yayınlar harika demişler, o sizin güzelliğiniz, eksik olmayın. Beril ablam Çamlıca'dan dinliyor beni, selam olsun sana da, sağlık saat diliyorum. Bir başka dostumuz var, o da aracında bizi dinleyen dostlarımızdan sesli bir mesaj göndermiş. Adını yazmamış. Mudanya Güzelyalı'dan sizlere, bütün dinleyenlerimize selam olsun. Hava sıcaklığını artırıyor ama demiş, bizim havamız sizinle hep aynı diyor. Hep güzel, sağ olun. Canım aileme bir şarkı hediye etmek istiyorum diyor. Kerem Engin Akpınar, bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Devam edeceğiz Utku ile isteklere. Varsa gönlünüzden geçenler ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

yine maşallahınız var. Şöyle bakıyorum da Instagram sayfasına baktım. Oradan da yazan dostlarımız var. Sultan Özen çok şükür diyor. Sağ olun, şükür kavuşturana. Figen Aktaş. Kızım Zümra ile beraber dinliyoruz. Sizden bir şarkı istiyorum demişler. Selam olsun. Yeşimi yayınlar. Gülcan İstanbul'dan. Melek Yavuz. Çok sevindik diyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Seda'nın mesajı var Kayseri'den. Severek dinliyoruz. Şu anda komşumla kahve içiyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de sevgili dostlar. Nermin, o da bizi dinliyor. Teşekkür ederim ilginize, iştenliğinize. Madem öyle hem beğenip hem de mesaj yazıyorsunuz, ben de oradaki dostlarımızı yalnız bırakmayayım. Gönlünüzden geçenleri paylaşayım.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimuma özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Hisoptan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: final maçını alacağız. Rüzgar gibi eseceğiz. Kimse duramaz oğlum bizim önümüzde.
1: Ne yani, bir futbol mu var hayal diye?
2: Hani bizim başka şansımız yok.
3: Şu rakip takımı bir görsek mi diyoruz? Neyle karşı karşıyayız bir anlayalım. Hayatımız bağlı bu maça.
4: Rami abi nereye gidiyor bunlar?
5: Karaya kısa.
4: Neyse biz çok şey yapmayalım. Dikkatleri dağılmasın.
6: Sen şimdi yıllar evvel bana yaptığını evladıma mı yapacaksın?
7: Senin oğlana yazık oldu. Zorlama bir hayal yüzünden geberip gideceksin.
8: Hayal bize lüksse biz umuda aşığız.
9: Keşke elimden bir şey gelse.
10: Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle 15 Haziran Pazartesi akşamı ATV'de başlıyor.

O zaman bu kadar hareket yeter değil mi? Şöyle biraz bir el frenini çekelim. Çayınızı kahvenizi bir tazeleyin. Bakalım kimler nerelere gidecekler şarkılarla birlikte. Ülkü, Belçika'da sınav dönemi başladı diyor. Haftaya da başlayanlar var. Bütün evlatlarımızın emeği boşa gitmez inşallah diyor. Her şey gönlünüzce olsun. Allah zihin açıklığı versin oradaki dostlarımıza. Gönül, ben Erzurum'dan dinliyorum sizi. Yayınınızı çok seviyorum. Sizden bir şarkı istiyorum demiş sevgili Gönül Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Canım ablam, her şey gönlünce olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum size. Yüksel Mardin'den, Kızıltepe'den bütün sevdiklerime bir şarkı. Refik, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Abi seni özledik diyor. Özletme kendini. Bu şarkılar bütün dostum olanlar için gelsin. Meryem, hoş geldiniz diyor. Gözümüz yollarda kaldı. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Yağmur Sivas'tan, hoş geldiniz diyor. Özlenen güzel insan. Sivas'tan Yağmur ben. Yıldız Silbe'den bir şarkı bekliyorum. Bu arada ben çok mu bağırıyorum bugün? Annem gibi. Peki. Gülgün Türkmen, eğer çok bağırıyorsam söyleyin, olur mu? Rahatsız etmeyeyim sizi. Böyle normalde konuşabilirim şöyle sakin bir şekilde. Gülgün Türkmen, Aydın Sultanhisar'dan dinleyen bütün dostlar için uzun zaman sonra sesinizi duymak çok güzel oldu diyor. Sağ olun. Eksik olmayın. Kutup Tayaz gibi özlendik sanki. 505-188-30-0 Instagram Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da bakalım nerelerde dostlarımız. Sesimiz nerelerde şu anda. Hasan Konya'dan dinliyor bizi. Selam olsun. Ama diyor şu anda Büyükada'dan dinliyorum sizi. Selam olsun. Büyükada harikadır. Uzun zamandır da yoktum diyor. Her şey gönlünce olsun. Ailemize, Maraş'taki sevdiğime gelsin diyor. Sevgili Hasan, sana ve sevdiklerine armağan olsun. Ne kadar güzel, dostlarımız gittiği yerlere bizi götürüyorlar. Merhabalar, iyi yayınlar. 80 kişilik ekiple dinliyoruz sizi diyor. Sevgili Selim, Altın Duvak Moda'da dinleyen ve çalışan arkadaşlarımıza selam olsun. Abdurrahman, Gökhan Akdoğan, Kadir Turgut, Gökhan Öğüt ve Abdurrahman, sana da buradan selam olsun Konya Ereğli halkına. Yener Antalya'dan, mesafeler sevenleri ayırsa da şarkıların gökyüzü ortaktır diyor. Kilometrelerce uzakta sesimi bekleyen diğer yarıma gelsin diyor. Seni çok seviyorum demiş Yener Antalya'dan gönderdiği mesajında. Peki. Fitnat, yayınlar, özledik sizi diyor. Eskişehir'den selam olsun. Ben diyor Bulgaristan göçmeniyim. Benim gibi Türkiye'de yaşayan göçmenler için bir şarkı. Ne kadar severim Bulgaristan göçmenlerine, soydaşlarımızı. Tam biz lisede okurken gelmişlerdi. O büyük zulmün hemen ardından. Gayet de güzel bir şekilde hem okulu tamamladık hem de halen görüştüğümüz dostlarımız var. Bütün Bulgaristan göçmenlerine, bütün vatandaşlarımıza selam olsun. Nazlı Eylül, Maraş'tan geçmiş olsun. Allah beterinden saklasın diyelim. Hafif bir deprem oldu burada diyor. Sizlere de geçmiş olsun. Bu şarkı da sizin için.

Sertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geleceğiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

Özler'deki güzelliğe bakar mısınız? Uykuyu geceye çağırdım gelmedi diyor. Bakalım kimler nerede? Ayşe, Adana'dan dinleniyorsunuz düğün her zamanki gibi. Burada sıcaklar fena başladı diyor. Evet, malum orada 40 derecelere doğru yavaş yavaş yaklaşan bir hava sıcaklığı var. Aynı şekilde Antalya'da öyle. Ciddi derecede sıcaklıklar artıyor. Aman herkes dikkatli olsun. Akçakoca'dan Hilay, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de biber dolması içi hazırlarken dinliyorum sizi diyor. Arabamda, mutfağımda, yalnızlığıma çok iyi geliyorsunuz diyor. Ankara Elmadağ'dan sevgilerle de bir Şerife Öztürk. Ellerinize sağlık şimdiden. Öncelikle şükür kavuşturan Ankara'dan yazıyorum. Radyonun tadı, tuzu. Eyvallah, sağ olun. Dilek Atasayar, selam olsun size. Yasemin, nasıl huzur geldi, kahve bile bir başka diyor. Selam olsun sizlere. Serkan, aleyküm selam, hoş bulduk kardeşim, teşekkür ederim. Emine'nin mesajı var Diyarbakır'dan. Canım eşim Akın'a ve çocuklarım Aslıhan ve Umay'ı çok seviyorum, iyi ki varlar diyor. Ailem için sizden bir şarkı bekliyorum. Polatlı'dan Miyase, hoş geldiniz diyor. Kulaklarımızın pası gidecek, şükür demiş. Bir de nostalji bekliyorum. Miyase, kalbin ne kadar temiz. Şimdi güzel bir nostaljik şarkı hazırladım. Sana ve sevdiklerine de armağan olsun. Fatma Kahramanmaraş'tan

Kendim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Selam olsun size. Gülgün Hanım, Selma Dünürüm'le beraber dinliyoruz. Bizim için de bir şarkı demişler. Sizlere de selam olsun sevgili dostlar. Peki. Bu saati kapatıyoruz bu güzel unutulmaz şarkıyla birlikte. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım ikinci saatimizde kimler bizimle birlikte ve kimler nerelerden kulak veriyor? 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.mep.gov.tr adresinden yayımladı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta İstanbul'da sıcaklık 30 dereceleri aşacak. Akdeniz'de güneş altında 40 dereceleri bulacak. İsrail'in katliamcı bakanı Ben Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında ezanların susturulması gerektiğine dair bir video paylaşarak daha önce yapılan yasa tasarısını tekrar gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz, Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok açıklamasını yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel taklit veya tahşiş yapılan gıdalar listesine yeni ürünler eklendi. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı. Yeni bir araştırma, haftada 90 ila 120 dakika ağırlık antrenmanı yapmanın erken ölüm riskini %13 azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle nörolojik hastalıklardan ölümleri %27 azalttığı belirlendi. Yaklaşan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de yoğun yolcu trafiği beklenen bazı havalimanlarında Ebola tarama merkezleri kurulacak. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72'de sivri biberde görüldü. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turku

İkinci saatteyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun sevgili dostlarımıza, sesimiz ulaştı, sesimizin yankılandığı bütün güzel dostlara. Gül Nihal, teşekkürler, her şey gönlünüzce olsun. Yozgat'tan Fatma, herkesin geçmiş bayramını kutluyorum diyor. Bütün sevdiklerinize bir şarkım var. İzmir'den Mehmet, ben ilk defa dinliyorum sizi. Kırşehir'deki Aslan Babam armağan olsun diyor. Bircan, iyi yayınlar. Ufak bir sallanmayla işimize gücümüze devam ediyoruz diyor. Kahramanmaraş'tan Bircan'ım, bir kez daha geçmiş olsun Edeler diyarına. Allah bir daha göstermesin, beterinden saklasın. Gözümüz yollarda kaldı diyor Melis. Biz bıraktığın yerdeyiz. Teşekkürler, sağ olasın. Özellikle Nagihan ve Ayşe ile beraber çalışıyoruz, sizi dinliyoruz demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Serap'ın mesajı var. Ankara'dan herkese sevgiler, selamlar dileğinde bulunmuşlar. Muhammed, iyi yayınlar. Turkuaz'a ve herkese iyi yayınlar, iyi günler dileğinde bulunmuş. Arzu, Giresun merkezden dinliyor bizi. Giresun'da dinleyen dostlarımıza selam olsun. Ankara Polatlı'dan sevgilerle, Kahramanmaraş'ta ve Ankara Mamak'taki bütün sevdiklerime selam olsun demiş Ayşe. Osmaniye Farabi, Anadolu Lisesi'ndeki kızım İrem'i almaya geldim diyor. Sıradaki şarkı istiyorum demiş sevgili Çiğdem Hanım. Çiğdem Mete için ve bütün sevdikleri için. Hemen ardından birazdan diğer sayfa mesajları var. Instagram sayfasına yorum yazan dostlarımız da var. Oradaki mesajları da okuyacağım. Son gönderinin altına yorum yazan dostlarımıza bir kez daha teşekkürler. Yine beğenen dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

0: bir değil.
1: Reklam.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank Kantamadi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Nerede kalmıştık? Öncelikle Antalya'da Pınarbaşı Mola evinde dinleyen dostlarımız var, miniklerimiz var. Pınarbaşı Mola evine, Esra Öğretmen'e ve bütün miniklerimize armağan olsun. Her birinin gözlerinden öpüyorum. Seviyoruz sizi, haberiniz olsun. Onlar bizim özel evlatlarımız, özel çocuklarımız. Hemen ardından Sinop'tan dinleyen bir başka dostumuz var. Uzun zamandan beri dinliyorum demiş Sema Hanım. Bugün 5. evlilik yıl dönümümüz. Ne kadar güzel. Sıradaki şarkımda sizlere armağan olsun. Sinop Türkeli ilçesinden Sema Hanım'a ve kıymetli eşine de buradan sevgiler, selamlar. Salih, iyi yayınlar. İyi ki varsınız diyor. Günümüze güzellik katıyorsunuz. Bütün çalışanlarımızın emeklerine sağlık diyor. Bozüyük'ten sevgili Salih. Bütün şarkılar, 439 gündür ayrı olduğum Trabzon en güzel, en iyi veteriner hekimine gelsin diyor. Her geçen gün daha fazla seviyorum onu, iyi olması dileğiyle diyerek duygularını paylaşmış. Esra Osmaniye'den, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Mercan Hatay'dan dinliyor. Her gün olduğu gibi severek dinliyoruz. Özellikle Nurten'ciyim, dinliyorsan sana da gelsin diyor. Peki, sizlere de armağan olsun bu güzel şarkı. Fatma Karakaya, arattınız kendinizi diyor. Canım ablam, şükür kavuşturana diyelim. Bu şarkıda sizlere armağan olsun. Devam ediyoruz. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler, bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj hattı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. X'te Radyo Turkuaz.

Sevdiğim diyor, inkar edemem diyor. İnkar etmemek lazım. Sevdiğini söylemesi lazım insanın karşısındakine, açık yüreklilikle. Çünkü sayılı zaman, sayılı vakit her şey geçip gidiyor. O yüzden herkes sevdiğine sevdiğini söylesin. Gül Nihal, iyi yayınlar. Sizden bir şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tuğba'nın mesajı var. Kayseri'den Tuğba. Keyifle dinliyoruz sizi. Komşum Seda ile birlikte kahve içiyoruz. Arkadaşım Seda için. Merhabalar. Ümit Silivri'den benim için de bir şarkı diyor. Fatma Kozan, çok teşekkür ederim. Selam olsun sizlere de. Senem'in mesajı var. Teşekkürler. Sizlere de bir şarkıyla eşlik edeceğim. Zühre, sıradaki şarkı sizler için. Şerife, Antalya'dan. Biricik oğlum Ahmet için. Buradan onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Sağanak yağışlı ve felç olmuş bir trafikten Samsun'dan sevgiler selamlar diyor. Bir şarkı da benim için gelsin demiş Filiz göndermiş olduğu mesajında. Aman dikkat edin. Bu şarkı da sizler için. Devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Şimdi seçmiş olduğum harika bir şarkı var. Önce bu şarkıyla bir buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler. Programın yarısı neredeyse geride kaldı. Bir diğer yarısı daha var. Bakalım kimler bizimle birlikte. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI.

0: bulacaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerde kulak veriyor dostlarımız bize. Ahmet Gaziantep'ten şu anda görevdeyim diyor. Eşime, kızlarıma, oğluma ve bütün Antep'e gelsin. Peki selam olsun size. Seni de özledik Utku diyor. Eyvallah, teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim Çiğdem Hanım. Kızım çok sevindi diyor. Sevgili İrem'e de Allah zihin açıklığı versin bütün evlatlarımıza. İzmir Karşıyaka'dan Osman ve eşinden sevgiler saygılar sunuyoruz demişler. Sevgili Osman Bey için ve bütün sevdikleri için de hediyemdir. Eda'nın mesajı var. Eda için ve Nursever için, iki can dost için bir şarkı hazırladım. Bakalım sevecek misiniz? Ayşe Nur Antalya'dan herkese selamlar. Çalışırken dinliyoruz sizi. Enerjilerimizi şarkılarınızdan alıyoruz. Antalya'ya da selam olsun. Batal, bugün yine sizi dinliyoruz Almanya'dan. Sıradaki şarkı Eda Gözlü Hayata, arkadaşıma armağan olsun diyor. Peki sizlere de armağan olsun şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Şimdi gördüm mesajınızı Şerife Hanım. Hollanda'dan eşim Selçuk için. Umarım dinliyordur diyor. Çünkü çalışırken genelde sizi dinleyen özellikle abim İbrahim için de istiyoruz demişler. Seviliyorsunuz demişler. Bu şarkı da sizlere armağan olsun.

Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Merhabalar, Semiye ben. Sıradaki şarkı canım dostlarıma gelmesini istiyorum diyor. Sevim Tuğçe ve Kübra için. Teşekkürler, selam olsun sizlere de. Aydın 1. Sulh Hukuk Mahkemesi kalemi olarak öncelikle selamlar gönderiyoruz. Müdürümüz Özkan Yıldız'ın da selamları var size demiş. Aleyküm selam. Sevgili Yusuf Karaca, orada dinleyen dostlara da selam olsun. Utku Beyciğim merhabalar, hoş geldiniz diyor. Ben de buradayım diyor. Keyifle dinliyorum sizi. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Hamdi'ye. Bursa'dan gönderdiği mesajında. Meryem Aydın'dan dinliyor. Düğün yemeği yapıyoruz. Sizden bir Koray Avcı şarkısı bekliyoruz. Haşim abiye ve beraber çalıştığım arkadaşım Naciye için. İsa Adana'dan çok teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Çok şükür diyor. Şükür kavuşturana sesiniz bizlere huzur verdi diyor. Canım kardeşim yayınlar dileğinde bulunmuş. Nurten ablama da buradan sevgiler, selamlar. Peki devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Önce bu şarkıyla sizi buluşturayım.

Hemen ardından kısacık bir araya gideceğiz ve o kısa aranın hemen ardından da harika bir nostaljik şarkıyla devam edeceğiz. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. Artık yavaş yavaş son saate doğru yaklaşırken ufak bir içtima alalım mı? Bakalım Radyo Turkuaz dostları nerelerde? 505-188-30-0 mesaj attı. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar. Sizleri de bekliyorum. Bakalım nerelerdesiniz?

iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok

0: çeliklikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım kimler nerelerden dinliyor bizi. Şöyle bir bakalım gelen mesajlara. Sakarya'dan Elif, kalbimin efendisine gelsin diyor. Peki, selam olsun. Kıymetli dostum sevgili Fatih, o da şu anda ordu üzerinde seyahat halinde. Selam olsun sevgili kardeşime. Sevgili Fatih için, yollarda kulak veren bütün sürücü dostlarımız için, ama özellikle kıymetli dostum armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hemen ardından şöyle bakalım diğer sayfa mesajlarımıza. Deniz, sizden bir şarkı istiyorum. Özellikle demiş Haluk Levent şarkısı, radyodan dinlemek bir başka keyifli oluyor diyor. Peki, sizlere de selam olsun, bakacağım. İyi yayınlar Soner, İskenderun'dan selam olsun. Hoş geldin abim, buradayız diyor. Her zamanki gibi dinlemedeyiz demiş sevgili Gülşah. Çok teşekkür ederim Gülşah için ve bütün sevdikleri için. Sakarya'dan Elif, gönlümün efendisine gelsin diyor. Elif için ve bütün sevdiklerine. Diyarbakır'a gidiyorum diyor Emine. Birkaç ay önce çok sevdiğimiz çok genç arkadaşımız Sümeyye vardı diyor. Maalesef de onu trafik kazasında kaybettik. Başınız sağ olsun. Allah geride kalanlara uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin. Gerçekten zor. Özellikle yollarda dinleyen dostlarımız bizi dikkatli bir şekilde dinlesin. Sevgili Emine de o konuya değinmiş. Lütfen diyor, herkes çok dikkatli bir şekilde araba kullansın. Zaten dikkat elden bıraktığımız an direkt tehlikeye gidiyoruz. Hadi gelin bu şarkıyla bu saati kapatalım. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Bakalım son saatimizde kimler bizimle birlikte. 505-188-30-0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.meb.gov.tr adresinden yayımladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 13.12'de kaydedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir dedi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülkeyi temsilen 1248 oyuncu yer alacak. Organizasyonda 891 oyuncu ilk kez boy gösterecek. Yeşilburun Adaları, Kirosov, Ürdün ve Özbekistan Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Geçen yıl gece müzeciliği kapsamında 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlandı. Uygulama bu yıl 1 Haziran 1 Ekim arasında bakanlığa bağlı 11 müze ve 9 ören yeri olmak üzere toplam 20 noktada devam edecek. TÜİK, hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Buna göre Türkiye'de geçen yıl en fazla taze meyve sebze ile ekmek israf edildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Son saatimizdeyiz artık. Bakalım nerelerde dostlarımız. Son saatimizde birlikte. Emine Giresun'dan, Emine, Nazmiye ve annemle beraber sizi dinliyoruz, temizlik yapıyoruz demişler. Yalnız Emi Cenk'ten bir şarkı dinlettim az önce. Sizlere de selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bir şarkıyla eşlik edeceğim size. Ünye'den Meltem, bebeğime yemek yedirirken sizi dinliyoruz demiş. Allah bağışlasın. Selam olsun size de. Güzel bir şarkım var. Gökhan, sıradaki şarkı sizler için. Özellikle Sakarya'dan Eskişehir'e seyahat ediyorum demiş. Sıradaki şarkı kamyon şoförlerine, tur şoförlerine, otobüs şoförlerine ve yollardaki herkese armağan olsun. Kazasız hayırlı yolculuklar dileğinde bulunmuş sevgili Gökhan Adapazarı'ndan. Sevgili kardeşim Fatih, o da şu anda beni dinliyor. Sevgili Fatih kardeşime ve yollarda biz dinleyen bütün sürücü dostlarımıza da armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Hazır mıyız? Hadi gelin bu güzel şarkıyla buluşalım. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler. Ve X'te Radyo Turkuaz.

Garaj Oto Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 160.2 milyar dolar oldu. 22 Mayıs haftasında döviz varlıkları 46 milyar 500 milyon dolar, altın rezervleri 106 milyar dolar olarak gerçekleşti. Swap hariç net rezervler ise 28.7 milyar dolar oldu. Öte yandan kur korumalı mevduattaki çözülme eğilimi devam etti. KKM büyüklüğü haftalık bazda 5 milyon lira daha gerileyerek 384 milyon lira seviyesine indi.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

16.17 oldu saatler. Devam ediyor Utku ile istekler. Nahide'nin mesajı var. Kedim Zeytin ve Turkuaz dinleyenleri için sizden bir şarkı bekliyorum diyor Nahide. Peki size de armağan olsun, birazdan dinleteceğim şarkı. Selamlar Kırşehir'den Osman. O da bizi dinliyor, sana ve bütün çalışma arkadaşlarına. Aysu Hatay İskenderun'dan selamlar. Gün içinde sizi dinlemek bize çok iyi geliyor. Aysu, kızım Asel'le beraber dinliyoruz sizi. Güzel bir şarkı da sizlere hediyem olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Emine Hanım, ben teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Cemile Gaziantep'ten, severek dinliyoruz. Bağımlılık yaptınız diyor. Kapatamıyoruz radyoyu. Evin içinde son ses sizi dinliyoruz. Semiye Arslan, çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Güzel bir gün dileğiyle merhabalar Ankara'dan Sevda ve Selma. Pazar alışverişine çıkıp arabada keyifle dinliyoruz sizi. Herkese sağlık, güzellik diliyoruz. Bütün çalan şarkılar dinleyenlere armağan olsun demişler. Gönderdikleri mesajda peki. Devam ediyoruz. Burası Radyo Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. Saat 17'ye dek misafirinizim. Sizlerle birlikteyim. Haberiniz olsun.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Devam ediyoruz. Abi yayınlar memleketteyim diyor. Radyomu da götürdüm giderken. Radyomu da orada bıraktım. Eve yeniden radyo sipariş verdim diyor. Çok teşekkürler. Buradan anneme bir selam gönderebilir misin diyor Gözde. Gözün aydın diyelim. Sana da güzel bir şarkım var. Gözde için ve bütün sevdikleri için. Ne kadar güzel dostlarımız var. Bizim sayemizde vallahi masraf ettiniz. Hakkınızı helal edin. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun. Okul çıkışında her daim sizinle başlayıp hop dedikle bitiriyoruz demişler. Öğrencilerimiz Hasan, Gülay, Demir, Kemal, Edibe, Dilara ve Kaan Doğa. Selam olsun miniklerimize. Güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim ben de sizi. Yani o kadar güzel mesajlar geliyor ki bazen insan duygulanıyor. Yani birçok dostumuz var. Canı gönülden o duyguları hissetmek gerçekten harika bir şey. Eksik olmayın, teşekkür ederim. Vallahi duygulandım az önce. Yani giderken radyosunu götürüyor bir dostumuz. Ardından evine de bir tane radyo siparişi veriyor. Allah razı olsun, ne diyelim? Hakkınızı helal edin. Devam ediyoruz. Önce bu şarkı, ardından kısa bir ara devam edeceğiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'u ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla

Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir bakalım. Muhsin Bey Rize'den selamları olsun. O da şu anda bizi dinliyor. Özellikle abim Ali Bey için. Ali Bey'e ve Ekşioğlu ailesine benden sevgiler, selamlar. Fatma, güzel bir hafta olsun diyor. Yalnız haftanın ortasında hiç Fatma. Sana da armağan olsun dinleteceğim çalışma. Her şey gönlünüzce olsun. Hakan'ın mesajı var. Hakan da bize kulak veren dostlarımızdan. Sevgiler, selamlar olsun sizlere de. Merhabalar. Kızılcı Hamam'dan selamlar. Sevgili Hamza, sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. İyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Sevgili Gökhan, Ankara'ya selam olsun. Uzun zamandır yoktum diyor. Sıradaki şarkıda sana armağan olsun. Sevgili Murat, sen de hoş geldin aramıza. Sana ve bütün sevdiklerine ithafen güzel bir şarkı hazırladım. Peki devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Önce Sibelcan hayranlarının beklediği bir şarkı vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Hemen ardından devam edeceğiz. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, artık son 25 dakikamız. Az sonra artık yavaş yavaş toparlayacağız programı. 505-188-30-0. Son bir içtima alıyorum. Ardından da toparlıyoruz programı. Kısa kısa isim ve şehirle bana ulaşabilirsiniz.

eskilerin güzelliği bir başka. Evet, artık yavaş yavaş toparlıyoruz programı. Lütfullah Rize İslampaşa'dan sevgili Lütfullah için ve bütün sevdikleri için, Germencik'ten Fatma selam olsun size, Bekir İzmir'den seni geçmiş bayramın mübarek olsun, Allah tekrar nercisin hepimizi sağlıkla huzurla. İzmir Torbalı'dan İbrahim, çok teşekkür ederim. Son şarkılar hazır. Sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Nermin, o da bizi dinliyor. Edirne'den sevgiler, selamlar. Son şarkılar hazır. Sizler için ve sevdikleriniz için. Gökhan'ın mesajı var. Teşekkür ederim Gökhan. Şükür kavuştuk artık. Hayırlısıyla bu haftayı da hep birlikte toparlayacağız. Yani bazen ufak ufak ayrılıklar iyi geliyor. Hem insan dinleniyor, hem de kendini net bir şekilde daha iyi bir anlamlandırıyor. Ben tabii tatille

gereken birçok şeyi düşündüm. Programda ne yapabilirim dostlarla birlikte? Gerçi şarkılarımız aynı. Şarkılarımız, hislerimiz ortak. Ama her zaman söylediğim gibi paylaşımlar çok önemli. Sizlerden gelen mesajlar çok önemli, çok kıymetli. Eğer ki zor bir anınızda ya da sevinçli bir anınızda, yanı başınızda hissediyorsanız bizi, bizden mutlusu da yoktur. O yüzden de her zaman söylediğim gibi lütfen herkesin morali keyfi yerinde olsun. Hiç kimse kafaya hiçbir şeyi takmasın. Çünkü ölümlü, fani bir dünyada yaşıyoruz. Asıl olan her zaman söylediğim gibi insanların birbirlerini canı gönülden anlayabilmesi, anlamlandırabilmesi, yaşayıp yaşatabilmesi. Ben müsaade istiyorum. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte saat 14'te kavuşmak ümidiyle. Herkese güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.meb.gov.tr adresinden yayımladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 13.12'de kaydedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun'un Bafra ilçesinde 2006'dan bu yana faili meçhul kalan ve kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesiyle kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde ise 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Türkiye Sağlık Araştırması 2025 yılı sonuçlarına göre 15 yaş ve üzeri obez bireylerin oranı %21,8'e yükseldi. Her gün tütün mamülü kullananların oranı %30,1 oldu. İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak adlandırılan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağ Tüneli kesiminden Kurban Bayramı tatili süresince 1.051.507 araç geçti. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami'im. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyoruz. Türkiye'de saatler 17.07'yi gösteriyor. Bugün ayın 3'ü ve 3 Haziran günlerden çarşamba. Başta benim güzel ülkem, hemen ardından yurt dışındaki tüm dinleyicilerim, hepinize selamlar. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show'u sunuyor. Saat 8'e kadar sürecek olan yolculuğumuz başlıyor. Peki bu yolculuğa siz de ortak olun. Saat 6'ya kadar önce havadan, yoldan, sudan konuşalım sizlerle beraber. Dileyenler sesli, dileyenler yazılı mesaj gönderebilir. Hangi ildesiniz, hangi ülkedesiniz, hava durumu nedir, şu an yolda mısınız, evde misiniz, iş yerinde misiniz, kimler var, kimler yok. O konuda da bana bilgiler gönderebilirsiniz. Sevinirim. Saat 6'dan itibaren de ortaya bir konu atarız. Hep beraber onu konuşuruz. Bence güzel zaman geçer diye düşünüyorum. Zaten birazdan trafik daha da yoğunlaşacak. O yoğunlukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Gösterimiz başlıyor.
2: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.

0: Burada kim varmış acaba?
1: Ben böyle güzel seni dinlemeyi çok seviyorum.
0: Aferin sana, sen de radyoyla büyü, tamam mı? İyi olur. Yulia, iyi akşamlar diliyorum. Servet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Bana bir selam yollayabilir misin? Yalçın Kartal ve ailesi. Eskiden Kapalı Çarşı esnafıydım. Artık Sakarya Ferizli sakinlerinden birisi oldum. Bana bir selam yollarsan sevinirim. Sevgili Yalçın, selamlar iletiyorum. Bir reklam arası dostlar.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Bankam tam bank kartım adı. Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

Bugünlerde tutkun olduğum şarkılardan bir tanesi. Hani genelde ben şarkıları sizler için çalıyorum ama bu şarkı çıkınca, hani kimisi çok sevdiği bir şarkıyı duyunca arabada sesini açar ya, ya da iş yerinde. Ben de stüdyoyu inletiyorum. Buradaki tüm ofis çalışanlarından özür diliyorum. Sevdim bu şarkıyı. Şimdi bir doğum günü kutlamamız var. Sevgili arkadaşım Gürkan. Onun dünya tatlısı kızı sevgili Yağmur. O da şu anda otomobilde beni dinliyor. Yağmur 12 yaşına bastı. Bugün onun doğum günü. Sevgili Yağmur, doğum gününü tebrik ediyoruz. Baban, annen, ailen seni çok ama çok seviyor. Nice güzel yaşlara.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Olsun sana be. Öpün ulan.
1: Yasemin merhaba, ben de 18 yaşını dolduran kızım İrem Su için bir selam alabilir miyim acaba? Tabii ki alırsın. İrem Su, doğum günün kutlu olsun. Ailenle ve sevdiklerinle beraber nice güzel yaşlara. İrem Su 18. Peki. Bolu'dayız. Selamlar, okuldan çıktım hava güneşli. Bize bir selam İbrahim Çetin. Bizim Rize deyince Muhsin abi mutlaka bir selam yollar. Onun da sesini bir duyalım.
2: Merhaba, Rize'den güzel bir güneşli günden selamlar sunuyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Bugün Ali Bey Ekşioğlu abim sizi dinlediğimi biliyor, yanıma geldi sizi dinlemekte.
1: Rize'de zaten Ekşioğlu dışında kimse yok anladığım kadarıyla. Ortalık hep Ekşioğlu maşallah.
2: Sıradaki şarkıyı Ali Bey Ekşioğlu'na alalım. Teşekkür
1: tamam, teşekkür ediyoruz. İstanbul trafiğindeyiz dostlar, bir bakalım isterseniz. 169'da başlangıç yaptık. Bin şükür bir kaza maza yok. Olmasın, ne küçük çaplı ne büyük çaplı. Dur kartlarla devam edeceğiz. Bugün İstanbul'da bir ara baktım ben arabanın termometresine. 32,5-33 dereceyi gördük. Güneş bayağı bir yukarıdan vuruyordu.
3: Bu ne be?
1: Evet evet, bayağı bir sıkıntılıydı. Şu anda da iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Sıcak bir yolculuk olacak İstanbullular için. Diğer kentlere de selam iletelim.

0: oyuncak gibi.
1: Telefonun çalıyor işte.
0: Kim var bakalım? Buyurun, iyi akşamlar.
2: İyi yayınlar Hop Dedik Erhan.
0: Buyurun efendim.
2: Menedetler şehri Hatay Antakya'dan. Şu an trafikteyiz.
0: Öyle mi?
2: Eve doğru gidiyoruz. Oh. İyi yayınlar. Sıradaki tüm parça Hataylılara gelsin.
0: Eyvallah.
2: Seninleyiz.
0: Teşekkür ederim. Seviyorum sizi.
3: Sev beni, seveyim seni.
0: Mehtap Karadayı. Kabadayı özür diliyorum. Mehtap Hocam şu anda beni dinliyor. Ankara'dayım, kulağım sizde. Teşekkür ederim. Şanlıurfa'ya bir selam yollayalım sevgili Sinan. Vallahi diyor Hop Dedik Show'a resmen tiryaki oldu. Sürekli saate bakıyorum 17 mi diye. Ay ne güzel ya. Şu anda mesaideyim, seni dinliyorum. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Hadi bir şarkı daha reklam öncesi. Buyurun.

0: Şahane, çay da geldi. Allah Allah, benim keyfim iyi. Sıkıntı yok. Şurası neresi? Hatice. Ankara'dan işten evime dönüyorum Kırıkkale'ye. Bugün benim de doğum günüm. 44 yaşında oldum. Ay ne güzel, nice güzel yaşlara. Doğum günümü kutlar mısınız rica etsem? Tabii ki kutlarım. Güzellikler getirsin yeni yaşın.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Burası tam

Mersin'den unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

için giden arkadaşlar vardı mesela, onların da paylaşımlarına baktım. Avrupa hakikaten cayır cayır yanıyor, olmadığı kadar sıcaktı. Hani o sıcaklar belli ki Türkiye'ye de bir şekilde gelecek. Bugün yaşadığımız sıcağı belki az bile bulabilirsiniz. Avrupa'daki bu sıcaklar hiç akıl alır gibi değil gerçekten. Neyse, yurt dışındaki dinleyicilerime bir kere daha selam yollayayım. Almanya nasılsın? Avusturya, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, biraz da doğuya gidelim. Mesela Japonya'da da dinleyicilerimiz var. Saat farkı dolayısıyla belki dinleyemiyorlardır ama başka anlarda ben de duyuyorum Radyo Turkuaz'da mesajlarını. Onlara da selamlar gönder.

0: Hava nasıl?
1: Ve aleyküm selam.
0: Aleyküm selam. Buyurun. Hop dedik. Hop dedik.
1: Hop dedik. 18.5 evet. derece.
0: 18.5. Aa, düşmüş
1: bayağı
0: sıcaktır.
1: Bayağı bir bulutlu. Heh. Kapalı. Ara ara yağmur yağıyor.
0: Heh, iyi.
1: Ama soğudu yani.
0: Anladım. Almanya tam kendi havasını bulmuş yani.
1: Diliyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sıradaki parçayı eşime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Almanya'ya da selamlar iletelim dostlar.

0: Tam. Ahmet, iyi akşamlar.
1: Merhaba Ahmet, ben.
0: Merhaba.
1: Ben Ahmet. Ben de İnönü Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümü okuyorum. Bu sene okul bitiyor artık. Bu da mezuniyet fotoğrafımız.
0: Fotoğrafı gördüm. Bütün arkadaşların orada. Ne oluyor bakayım orada?
2: Ne oluyor ulan burada?
0: Sen hangisisin?
1: Bu benim ikinci üniversitem. Önde bordo tişörtlü olan da benim.
0: İyi görmüş olduk seni. Güzel, merhaba. Manisa Akhisar 31 derece.

0: Biraz otomobil konuşacağız. Bakalım kimler neler söyleyecekler. Biz ayrılamayız ki.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
5: bankacılık. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Otomobilinde hemen önündeki araçta da çok sevdiği arkadaşı mimar Neslişah hanımefendi. Arka arkaya gidiyorlarmış, ona bir sürpriz yapabilir miyiz? Her yerde Radyo Turkuaz dinlendiğine göre tabii ki sürprizi de yapmış olalım. Selamlarımızı iletelim buradan sevgili Neslişah ve sevgili Zeynep. İyi yolculuklar. Dostlar, saatlerimiz akşamın 6'sını buldu. Birazdan günün konusu Lubex motor yağları, hop dedik şovda, ama şimdi önce haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilhassa güncel gelişmeler ışığında enerji alanında bölgesinin sıklet merkezi olduğu çok net biçimde görülüyor. 28 Şubat'ta başlayan ve henüz çözülemeyen İran merkezli kriz, Türkiye'nin küresel enerji tedarikindeki kritik rolünü perçinledi, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş belgelerini eokul.meb.gov.tr adresinden yayımladı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 13.12'de kaydedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Avrupa için asla bir yük değil, tam tersine Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminattır ve Avrupa'nın geleceği için bir zenginliktir, dedi. Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Bu hafta İstanbul'da sıcaklık 30 dereceleri aşacak. Akdeniz'de güneş altında 40 dereceleri bulacak. İsrail'in katliamcı bakanı Ben Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında ezanların susturulması gerektiğine dair bir video paylaşarak daha önce yapılan yasa tasarısını tekrar gündeme getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 9 Türk sahipli gemiden 7'sinin çıkma talebi var, onları takip ediyoruz, Orta Doğu ya da Körfez'de kalan uçağımız yok açıklamasını yaptı.

0: Hizmete girdiği günden bu yana 5G abonesi 30 milyonu geçti. Yetkililer, operatörlerin 81 ilin tamamını ve ilçelerin de büyük çoğunluğunu kapsadığını belirtti. Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatili boyunca müze ve ören yerlerini 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Efes'i 119 bin, Pamukkale'yi 113 bin, Göbekli Tepe'yi 65 bin kişi gezdi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Pop Dedik Show.

0: akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Radyoları yeni açanlara bir kere daha selam iletelim buradan. Hoş geldiniz, Radyo Turkuaz'dayız. Şimdi otomobil seven bir milletiz biz. O yüzden şu anda binlerce otomobilde beni dinliyor sevgili otomobil şoförleri, sahipleri. Ondan sonra cıma. Tabii aracımızla ilgili olarak da vakti geldiğinde değişim. Nedir? Ya satacağız ya da alacağız. Ancak şöyle bir tartışma var. Araç boyalama değil mi? Ondan sonra cuma. Değişeni var mı yok mu? Şimdi Türkiye'de enteresan bir şey. Boya varsa ya da değişen varsa bu konuda fiyat kırılıyor. Fakat bir abimiz de bir ustamız da diyor ki Avrupa'da adamın arabasının parçası değişiyor. Yenilendi diyor, mutlu oluyor. Bizde de parça değiştiği zaman değer kaybı. Bu neyin nesi diyor. Şunu bir çözelim ya, bu icat ne zaman çıktı? Yaşça bizden büyük olanlar 70'lerde 80'lerde böyle bir şey var mıydı bilmiyorum. Niye böyle?
1: Avrupa'da adamın arabasının parçası değişiyor. Söküldü, yeni takıldı, yenilendi diyor ya. Bizde de parça değiştiği zaman değer kaybı. Bu neyin nesi? Bu algıyı yıkmamız gerekir bizim.
0: Nasıl yıkalım?
1: Boyalım, boyasız mı? Ya her taraf araba olmuş kardeşim. Bu kadar araba içerisinde kaza olmaması, boya olmaması imkansız. Bundan vazgeçmemiz lazım. Orijinal parçası takılmışsa, kaporta olsun, boya olsun, ayarı, gayarı, her şeysiyle güzel bir içerik yapılmışsa bundaki sakınca nedir?
0: Bundaki sakınca nedir? Bu icat ne zaman çıktı dostlar? Bilen var mı bu işlerle ilgilenenler? Ustamız diyor ki ya diyor, boyası orijinal yapılmışsa, kurallara uyulmuşsa, parçası orijinal değişmişse elin Avrupalısı mutlu olurken bizim ülkemizde niye değer kaybı yaşanıyor diyor. Bu konuda yorumlarınızı almak istiyorum. Bu icat acaba, bu gelenek, bu anlayış hangi yıllarda geldi, niye böyle oldu? Siz de aracınızı satarken ya da alırken bu tip dikkat detaylarda dikkat kesiliyor musunuz? Merak ediyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum açıkçası. 0505 188

0: 30-00 sesli mesaj atın, sesinizi de duyalım isterseniz. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Lubex Motor Yağları Optelik Show. Otomobil konuşuyoruz. Otomobil dünyasında. Bakalım kimler hangi yorumları yapacaklar. Bizde parça değişimi boy olduğu zaman niye değer kaybı yaşanıyor? Avrupa'nın tam tersi. Bunu merak ediyoruz. Bir konuşalım bakalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Bize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Tulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Efendim otomobili alıp satacak mısınız bugünlerde? Nedir durumlar bilmiyorum. Tabii ekspertize girecek. Ekspertizde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi, hani motorun dışında kaporta ile ilgili olarak var mı değişen, var mı boya? Ben de bugünlerde aracımı satacağım. İyi bir araç bakıyorum ama bu işlerin içine girince anladım ki bu detaylar hakikaten Türkiye'de insanların kafasını yoruyor. Bir ustamız da diyor ki...
1: Avrupa'da adamın arabasının parçası değişiyor. Evet. Yeni takıldı, yenilendi diyor ya. Bizde evet. De parça değiştiği zaman değer kaybı. Bu neyin nesi? Bu algıyı yıkmamız gerekir bizim. Takıntı var. Boyalım boyasız mı? Ya her taraf araba olmuş kardeşim. Bu kadar araba içerisinde kaza olmaması, boya olmaması...
0: Boya olmaması, çizil bebesi.
1: Bunu geçmemiz lazım.
0: Peki bu icat ne zaman çıktı? Bunu sordum sizlere.
1: Parçası takılmışsa, kaporta olsun, boya olsun, ayarı, gayarı, her şeysiyle güzel bir içerik yapılmışsa... ...bundaki sakınca nedir?
0: Bundaki sakınca nedir? Kısa ve öz açıklıyor ustamız.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi çok iyi. Şimdi... Antalya diyorum, özür diliyorum. Antep'ten, Gaziantep'ten sevgili arkadaşım Taner bir mesaj gönderdi. Vallahi diyor, ben Gaziantep'liyim. Gaziantep'te boyalı ya da değişen varsa çöp gözüyle bakılır diyor. Ben de sordum ki niye böyle dedim. Araba konusunda bizim Antepliler çok titizler. Hatta satarken de hep en pahalı şehir Gaziantep'tir benim bildiğim. Alırken diyor biz aracı diyor çok didikleriz demiş. Nereden geçti bu huy bize onu da bilmiyorum diyor. Öpüyorum seni. Selamlar iletiyorum. Görüşler almaya devam edelim bakalım kimler neler söylüyor. Buyurun.
3: Evet, parça değiştiği zaman daha iyi olması lazım ama...
0: Evet.
3: Buradaki ustalar ne yazık ki aracı eski hale getiremediklerinden dolayı... Aha. Sorun yaşanmaktadır. Sorun tamamen bundan kaynaklı bence.
0: O zaman aramızda boya kaporta ustası olanlar var mı acaba? Türkiye'de ustalar aracı eski haline getiremedikleri için ondan dolayı bu gelenek başladı diyor. Ustalara diyor, bu iş yapamıyorlar diyor. Siirt'ten Harun, halamın kocası 4 defa araba değiştirdi. Yapma ya. Bir dinleyicimiz de diyor ki abi bence bu çıkmacı diye tabir edilen esnaflar bu durumu çıkarttı diyor. Madem bu parça tekrar kullanılabiliyor neden o araçtan çıkartıldı? Kazalı olabilir yalnız, onun başka muhabbetleri de var. Dünyada da çıkma parçacılar var. Mardin iyi akşamlar Burhan Bey. Alo.
4: Valla kimin çıkardığını tam olarak bilmiyoruz ama paragöz bir insanın çıkardığı kesin. Teşcilli yani.
0: Eyvallah. Peki kısa ve net. Tek bir reklam arası konuşacağız.

0: Evet. Avrupa'da adamın arabasının parçası değişiyor. Yenilendi diyor. Adam mutlu oluyor. Bizde de parça değiştiği zaman değer kaybı. Bu neyin nesi diye sormuş bir usta. Ben de dedim ki bu icat ne zaman çıktı ilk olarak? Neden hakikaten böyle? Boya yapıldı, değer kaybı. Parça değişti, değer kaybı. Hatta orijinal değişim yapılsa bile insanlar mesela o aracı da çok da almak istemiyorlar. Bu işin altında ne yatıyor diye sordum.
1: Abi değer kaybını geçtik. Burada araba az bir şey kaput yamulsa, kaput değişen dese arabayı kümes niyetine kullan. Tavuk mavuk girsin, horoz girsin.
0: O kadar, satış olmuyor mu?
1: Bu kadar.
0: Yapma ya. Anladınız değil mi mevzuyu?
2: Ben hadi glansız.
0: Ha tamam peki.

0: Çay verelim, çay. Bu senin.
1: Çok teşekkür ederim canım benim.
0: Daha güzel olur. Devam edelim. Kaç oldu saat? 18.28. Peki. Efendim. Halil. Abi yemin ederim. Vişne çürüğü rengi kırmızıya boyamıştı sanayideki kaportacı. Şimdi bu araç değer kaybetmez mi diyor.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: O da nasıl yapmış o işi öyle ya?
2: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar. Buyurun efendim.
2: Başakşehir'den Murat ben.
0: Murat Bey.
2: Bu konuda şöyle bir yorum yapmak istiyorum.
0: Lütfen.
2: Avrupa'da insanlar tabii ki yenilendi diye bakıyor ama...
0: Evet.
2: Yani neden öyle bakıyorlar? Çünkü
0: neden?
2: Arabasını yetkili serviste yaptırıyor.
0: Tamam.
2: Her şey orijinal.
0: Tamam.
2: Eyvallah.
0: Tamam.
2: Ama burada kaza yapınca millet tramverde kaydı görünmesin diye, hasar kaydı çıkmasın diye...
0: Tamam.
2: Gidip Sanko'daki sanayi sitesindeki Ahmet Usta'ya, Mehmet Usta'ya,
0: evet,
2: Küçük Usta'ya yaptırdığı için de...
0: Evet.
2: Tabii ki orijinali gibi olmuyor. Ne boyası tutuyor, ne düzgün... yapabiliyor.
0: Evet.
2: Randımanlı olmuyor. O yüzden de millet kafası rahat olsun diye boyası, evet, göçüğü olmayan, işte değişen olmayan arabayı almaya çalışıyor tabii ki.
0: Anladım. Peki, teşekkür ederim.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Tabii şey de var ama bazen sosyal medyaya bakıyorum. Adam yetkili servise vermiş. Herkes için geçerli değil tabii bu ama oradan da şikayetçi olanlar var. Yani o şikayet eden her yerden şikayet edebiliyor. Böyle de bir durum var. Dostlar, konu hakkında görüşleri almaya devam edeceğiz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: istediği bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu.

0: Paket, tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
13: Migros Yemek.
12: Migros uygulamasında.
14: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
15: Dikkat dikkat. Bu program yüksek sesle dinlenir.
16: Haydi bakalım. Biraz arabesk. Vallahi evet ya, iyi gider ya. Oh be, oh be.

0: kendine. Antalya'dan selamlar. Sefo bekliyoruz. Zehra, MR çektirmeye gidiyoruz.
1: Bakarız.
0: Geçmiş olsun. Antalya yine Filiz Kundura, Ömer. Kahramanmaraş'tayız. Reşit çok ilginç bir şey söylüyor aslında.

0: Birincisi güven.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Reşit ben.
0: Reşit hoş geldin.
1: At, arvat, silah bizde değerlidir.
0: Doğrudur.
1: Hatta kırmızı çizgimizdir.
0: Otomobil önemlidir.
1: Şimdi insanlar araç alıp satarken değişim konusunda güven ortamı olmadığı için güvenemiyor.
0: Heh, önemli olan bu işte. Güven ortamı yok. Güvenemedikleri için. Değil mi? Bir de ahlak sorunu.
1: Aslında o aracı kümes gibi görmüyor aslında. Araç
0: evet.
1: Gözüyle görse kendisi de alacak onu ama
0: evet.
1: Gözüyle görmediği için güven ortamı oluşmuyor. Güven
0: evet.
1: ortamı olmadığı yerde de tabii ki satış, alış olmuyor.
0: Doğru.
1: O yüzden insanlar bu değişen parçası olduğu zaman değer kaybı diye görüyor. Çünkü bilmiyor nasıl yaptığını.
0: Doğru.
1: Güvenemiyor.
0: Doğru.
1: Güvenemediği için de alamıyor. Sevgi ve selam ile kolay gelsin.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
0: Aslında olayı çok güzel bir şekilde sevgili Reşit özetlemiş oldu. Efendim, telefonumuz WhatsApp attı. O yüzden sadece sesli ve yazılı mesaj alıyoruz. Çaldırmayın, bakan yok. Boşuna da hani beklemeyin, zaman kaybı olmasın. Sizin için üzülürüz. Arkadaşlarımız söylüyorlar. Biz bilgisayardan kontrol ediyoruz. Bütün ekran oradan gördüğümüz için. Telefon çal, o devamlı çalar durur. Ama bakan yok. Buradan söyleyelim. Sadece sesli ve yazılı mesaj bekliyoruz. Onu da gönderirsiniz. Reklam arasında.

0: biletinle katılma fırsatını kaçırma. Organizasyon BKM, biletler, biletix, bu bilet, paso ve biletini aldı. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: nedir bilmiyorum. Ben görebildiğimi söylüyorum ama siz de programa eşlik edebilirsiniz. 0505 181 188. Ben de iki gündür bir böyle bir WhatsApp attığını unutma durumu başladı. Yaşlılıktan mıdır nedir? Vallahi bilmiyorum, ne oluyor bana?
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Allah Allah. 50 senedir söylediğim numarayı unutuyorum. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli yazılı mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İstanbul'a ve tüm Türkiye'deki trafik noktalarına selamlar. Diyarbakır'da İstekin. Kaza yapan araç eski haline gelmiyor. İşçilik gerçekten kötü olduğu için de insanlar değişen ya da boy olduğu zaman o araçtan uzaklaşıyorlar. Peki konu nasıl açılmıştı? Bir ustamız video çekmiş.
2: Avrupa'da adamın arabasının parçası değişiyor. Evet. Yeni takıldı, yenilendi diyor ya. Bizde de parça değiştiği zaman değer kaybı. Bu neyin nesi? Bu algıyı yıkmamız gerekir bizim. Takıntı var.
0: Bu algı ne zaman başladı?
2: Ya, her taraf araba olmuş kardeşim. Bu kadar evet. Araba içerisinde kaza olmaması, boya olmaması imkansız. Bundan vazgeçmemiz lazım. Orijinal parçası takılmışsa, kaporta olsun, boya olsun, ayarı, gayarı, her şeyisiyle güzel bir içerik yapılmışsa bundaki sakınca nedir?
0: Peki biz de soruyoruz, bundaki sakınca nedir dostlar? Orijinal parçası takılmışsa, boya ve işçiliği. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ayhan abi, Kahramanmaraş'tan Gökhan ben.
0: Kahramanmaraş'tan Gökhan burada.
4: Yahu seni bir yerden gözüm ısırıyor ama nereden?
0: Bir dakika canım, adam mesaj yollamış. Bir saniye bir bekleyin lütfen.
3: Benim aracıma Kahramanmaraş depreminde enkaz düştü.
0: Çok geçmiş olsun.
3: Üç parçası değişti, iki parçası boyandı.
0: Tamam.
3: İnan ki moralim bozulur, canım sıkılır diye arabamı satamıyorum, ilana koyamıyorum.
0: Değil mi? Boyalı da eşyal var yaptırdım. Diyecekler. Maalesef.
3: İyi yayınlar.
0: Maalesef hemen değer düştü diyecekler. Deprem diyecekler. Bu işler böyle. Murat merhaba.
5: Ayhan iyi akşamlar. Bursa'dan Murat Çoruh ben.
0: Murat merhaba.
5: Yani Avrupalı her anlamda farklı biliyorsunuz. Avrupa'da insanlar yılda bir kere veya iki yılda bir kere veya en fazla üç yılda bir kere araçlarını değiştiriyorlar. Yani çıkan araç işte hurdaya gidiyor. Adam tabii ki sevinir, aracının parçası değiştiği zaman mutlu olur. Maalesef bizim ülkemizde insanlar bir tane arabayı bile artık alamaz hale geldiği için veya çok zor aldığı için aracına bebek gibi bakıyor. Herhangi bir kazada değişen boya vesaire de sıkıntı doğuyor.
0: Evet.
5: Avrupa'yla Türkiye maalesef bir değil.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam sonrası tekrar görüşelim.
6: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
7: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
9: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
11: Burası tavuk dünya.

Evinizi stadyuma çevirecek televizyon MediaMarkt'ta. Samsung Go Plus Pro 27 inç taşınabilir dokunmatik LED ekran 35.799 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 4 Haziran.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

gel git bu saati. Bana diyorlar ki ya çok iyi radyo programı, yıllardan bu yana efsane falan. Ben de hep şunu söylüyorum dostlara, ben radyo programı falan yapmıyorum. Ben oturuyorum bir sandalyeye, karşımda sizler varsınız, sizlerle sohbet ediyorum. Ne gizlim, ne saklım, ben neysem, siz ne yaşıyorsanız bunu mikrofondan sizlere aktarmaya gayret gösteriyorum. Arada bir çay içiyoruz, arada bir kahve içiyoruz. Dertleneceğiniz zaman dertleniyoruz, güleceğiniz zaman eşlik ediyoruz. Yani içinizden biriyim, hiçbir zaman da rol yapmadım. O yüzden iyi bir radyo programcısı değilim. Aslında hayatın içinden bir adam olmaya çalışıyorum sizlerle beraber. Ama programı beraber yapıyoruz. Bu programın yıldızı sizsiniz. Net olarak bu.

0: gündemimizi ayarlayalım. Akşamın 7'si. Lubex Motor Yağları Optedik Show devam ediyor. Arabayı seviyoruz. Otomobili seven bir toplumuz bizler tabii ki. Bir de Malca'nın yongasıdır. Yani bizdeki anlayış ve gelenek budur. Babadan oğlana geçer, anneden kızına geçer. Mal önemlidir bizim için. Şimdi tabii bir de şey var. Şimdi arabamızı satmak istediğimiz ya da almak istediğimizde alıcıyken şunu düşünüyoruz. Arabanın vuruğu kırığı, çiziği, arabanın boyası var mı? Satarken de aynı şekilde. Fakat bunlar Türkiye'de fiyat kaybı ya da almak isterseniz de eğer maalesef almaktan vazgeçeceğiniz detaylar oluyor. Peki Avrupa'da tam tersiyken bizde niye böyle diye sorduk.
1: Ayhan abi iyi yayınlar.
0: Buyurun.
1: Abi benim gözlemlediğim bu konu tabii ki de ayrıca genel olarak hani milletçe bizim yani biz temeli sağlam atmadan üstüne 10 kat çıkmaya uğraşıyoruz abi. Bu işin başka bir açıklaması bence yok ya. İyi yayınlar.
0: Sakarya'dayız oğuz, ne güzel söyledin ya, vallahi bravo.
2: Hop dedin Ayhan.
0: Efendim.
2: İyi akşamlar, Kahramanmaraş'tan İsmail ben.
0: Buyurun.
2: Sıradaki parça bana gelsin özellikle.
0: Tamam.
2: Yaş 35, hala evlenemedim.
0: Yapma ya. Eyvah. Yaş 35, hala evlenemedik diyor. İnşallah, hadi bakalım o zaman. Bu anonsla beraber belki kapını güzel bir şans çalabilir. Songül Hollanda, iyi akşamlar. Yok.
3: Araba konusuna gelince evet, burada gerçekten arabalar tamire girdiği zaman daha çok değer kazanıyor.
0: Hollanda'da değil mi?
3: Türkiye'de neden öyle oluyor bilmiyorum. Belki Türkiye'de arabalar daha pahalı olduğu için.
0: Olabilir, olabilir.
3: Yayınlar, sevgiler, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
4: Abi selamlar.
0: Selam.
4: Ben tır şoförüyüm.
0: Tır şoförü.
4: Şu an İstanbul'a doğru gidiyorum.
0: İyi yolculuklar.
4: Niğde otobanındayım.
0: Niğde.
4: Otoban güzel. Fazla araç çok.
0: Aman kazasız belasız.
4: Ama araçlarla ilgili şöyle bir durum var.
0: Evet.
4: Yok orijinal boyası bilmiyor. Ya orijinal boyalı olunca bu sefer abi araba kötü görünüyor. Eskimiş ki mesela benim bir Şahin'im var. Bir tık tavanı orijinal boya, geri kalan normal boya yapılmış. Tavan çok gıcık duyuyor mesela. Bir de şu orijinal boya olayından vazgeçsin iyi olacak.
0: Cin gibi.
5: Cin gibi adam.

0: ne dediği belli değil.
1: Güzel fikir ama, değişik fikir. Peki, teşekkür ediyoruz.
2: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

Şarkıdır Erdal Çelik. Kalbinin bir köşesi, canının bir köşesi İstanbul'da olanlar var mı? Aklında o kişi olanlar, onlara armağan olarak gelsin. Tabii 90'lar şarkılarıyla, 90'lar radyolarıyla, radyocularıyla, 90'lar televizyonlarıyla, programlarıyla. Çok değişik, farklı yıllardı. O yıllarda tanıştınız bizlerle. Mesela o yıllarda tanıştınız Anchorman'lerle. Anchorman geleneğini Türkiye'ye getiren özel isimlerden bir tanesiydi. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Atina'dan bildirildi Reha Muhtar. Yıllar sonra televizyonda Anchorman geleneğiyle büyük şöhreti yakaladı. Hayatımızın içindeydi. Aradan seneler geçti, bu meslekten koptu. Yaşamıyla ilgili sorunları vardı, sağlık sorunları yaşadı. Ve maalesef bu sabah haberini aldık ki Reha Muhtar artık aramızda yok. Hatasıyla sevabıyla, seveniyle sevmeyeniyle bir devre imzasını atmış özel isimlerden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin. Mesleğimizin özel isimlerinden biri olduğu için rahmetle sevgi anıyoruz. Reha Muhtar.

0: Aydan beri dinliyorum. Teyzemin kızı da mesela alıştı. Beşte açıyor radyoyu. Sen başlarken alışmışız diyor. Ah 90'lar. Ümran teşekkürler ediyorum. Sağ olasın. Burada kim varmış acaba bir bakalım.
1: Ay Erhan abi ben canım. Bir şeyden iğrenir. İyi akşamlar.

0: ne olur bize bir istek. Benim programım istek programı değil ama Tarkan çaldım, Manifest çaldım. Hande Yener çalmamıştım. Şöyle yapalım o zaman, sizi kırmayalım. Elif Duru, Ece Naz, Defne Su ve Deniz Naz. Kızlarımız madem bizleri dinliyorlar, onlar da radyo seviyorlar, onları kırmayalım. Şimdi kızlar şöyle yapıyoruz, 3 dakika bir reklam arası. Hemen ardından, genelde ben istek çalmıyorum ama sizleri kırmayayım. Yeni nesil radyoyu sevsin istiyorum. Hande Yener, Beni Sev Tamam sizler için geliyor.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
0: Reklam.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: kızlar bana teşekkür ediyorlar. Vay.
1: Ben Defne Su.
2: Ben Ece Naz.
3: Ben Elif Turu.
4: Ben de Deniz Naz.
0: Aferin.
1: Teşekkür ederiz.
4: Ay. Evet, hepimiz teşekkür ederiz.
2: Kışeyden dinliyoruz abi. Teşekkür ederiz.
4: Çok seviyoruz çok sizi. Çok sağ olun.
2: Açtığınız için teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
2: ederiz. Kışeyden sizi dinliyoruz.
0: Eyvallah. Selamlar kızlar. Hadi bakalım. Siz eğlendiyseniz ben de mutluyum. Sıkıntı yok o zaman. Sorun yok. Size güzel bir akşam diliyorum. Dortmund'dayız Şahin Bey. Bunlar ne anlatıyor? Hangi filmde oynuyorlar anlamadım doğrusu diyor. Avrupa'da kimse 2-3 yılda bir araba değiştirmez diyor. Bu şekilde sık değiştiren araçlar genellikle şirketler tarafından kiralanan veya filo araçlar olabilir demiş. Bir de tamir edilmiş araçların değer kazandığını söyleyenler var diyor. Ben Almanya'da yaşıyorum yıllardır. Kaza yapmış araçlar her zaman piyasa değerinin altında satılır. Değerini koruyan veya artıran araçlar kazasız bakımları zamanında ve yetkili servis kayıtlarıyla. Bakın bu çok önemlidir diyor Almanya'da. Yetkili servis kaydına bakılır diyor. Dortmund'dan saygılar. Son mesajlar. Konuyu artık toparlıyoruz yavaş yavaş. Haydi.
5: Ay Erhan abi ben Kırşehir'den İrem.
0: Ha, bunu yayınlamıştım özür diliyorum. Tamam selamını aldım teşekkürler.
6: Hayırlı akşamlar.
0: Hayırlı akşamlar.
6: Hayırlı yayınlar olsun Ayhan Bey.
0: Buyurun efendim.
6: Ayhan Bey.
0: Efendim.
6: Evet malum bizim Türkiye'de el içi kadar boyuya dahi sorun ediyoruz. Maalesef bunun içinde ben de varım.
0: Evet.
6: Lakin Avrupa'daki insanlar sadece işini gördüğü araçları alıyorlar. Hmm. Yani bunu yatırım amaçlı almıyorlar.
0: Bu da önemli bir detay.
6: Yolda beni götürüyor mu yeterli?
0: Evet Avrupalı değil mi?
6: Biz öyle ne
0: mi
6: yapıyoruz?
0: Biz ne yapıyoruz?
6: Ya 100 lira kazansak mı? 200 lira kazansak mı?
0: Eyvallah. Bu da bir görüş. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bunu yayınladık mı unuttum. Aa, bu ses kaydını ettiği Gülsüm Hanım ya. O yüzden yayınlayamıyorum. Kusura bakmayın.
7: Abi merhaba, ben
0: merhaba.
7: İstanbul'dan Emre.
0: Emre hoş geldin.
7: Nereden çıktığı çok basit. Bizim insanımız daha ucuza bir şey koparabilmek için tabii ki. Hı. O parçası değişmişti, büyütmüştü. Hı. Kurban da uygun olsun diye son gün kurban alan insanlar var abi bizim toplumda.
0: Yani arabada... Ya ama ben adamın bütçesi o kadar. Ama. Şöyle de olabilir kurbanda. Ya benim bütçem bu kadar. Şu anda ilk günden alırsam al yetmiyor gücüm. Belki fiyatlar düşer diye bekleyen de var. Ben ona çok bir şey diyemem yani. Bu arada Murat bilgini aldım da sesini...
8: Düşün abi ne kadar dikkatli dinleyeceğim. Doğru. Seni seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum. Sağ olasın. Tanımıyorum ama seviyorum.
9: Yok
0: evet. Ne yapayım tanımasak da seveceğiz birbirimizi. Bir şeye dikkat etmişti onu söyledi bana. Ben de doğru dedim. Sağ olsun var olsun. Dostlar konuyu toparlıyoruz. Lubex Motor Yağları Optedif Show. Bir minik reklam arası verelim.
10: Bir reklam. Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
0: güzeli.
10: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

bu trafiğinde ve trafikteki binlerce dinleyicime tüm Türkiye ve dünyada herkese selamlar. Lubex Motor Yağları Optedik Show devam ediyoruz. Birazdan günün özel şarkıları başlayacak. Saat tam 7.30'da.

0: yeri.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankom.com bank kartıma din.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz.

0: Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
0: Reklam.
5: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
0: Günün özel şarkıları başlıyor. Benim de en sevdiğim dakikalara girdik şu andan itibaren. Tabii ki güldük, eğlendik. Orası tamam. Ama hayatın başka yönleri de var. İnsanoğlu, arada özlemek, arada hasret çekmek, hep insana has duygular. İşte o anda, ya da çok seviyorsanız mesela, bu duygulara tercüman olacak şarkılar lazım.

kısa bir reklam arası rica ediyorum. 15 saniye kadar. Geliyorum birazdan. Bir reklam. 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: çelikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: İdefix bilgilendiriyor. Yaz mevsimi yaklaşırken günlük yaşamda farklı ihtiyaçlar ve yeni alışveriş planları öne çıkıyor. Kişisel bakım ürünlerinden ev yaşam ürünlerine, seyahat hazırlıklarından yazlık ihtiyaçlara kadar pek çok ürün yaz aylarında ihtiyaç listeleri

0: listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Güneş kremleri, plaj giyimi, gözlükler, klimalar, termoslar, plaj çantaları ve küçük ev aletleri yaz döneminde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Çocuklar için bahçe oyuncakları ve scooter modelleri de açık havada geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor. Alışverişini daha avantajlı hale getirmek isteyenler için İdefix'te farklı ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Yaklaşan yazın enerjisini avantajlı alışveriş fırsatlarıyla birleştirmek isteyenler için alışılmadık fırsatlar İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sundu.
2: Reklam. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün altılı 200 mililitre sırma maden suyu 50 lira. Yüzlü sola yüzey temizlik havlusu 70 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Turkuaz mikrofonlarında sıra tekrar bende. Ay Işığı programımızla güne güzel bir veda etmenin derdinde olacağız. Geceye bir iki kelam sığdıracağız, çokça şarkı sığdıracağız, birkaç tane de şiirle huzur katkısında bulunacağız. Türlü koşturmalarla, telaşlarla, yetiştiklerimiz ve yetemediklerimizle geçip giden bir günün sonrasında kendimizi dinleme ve dinlendirme zamanı. Önümüzdeki 3 saatlik Ay Işığı nöbetimiz an itibariyle başlıyor. Ben hoş geleyim, şarkılarımla, şiirlerimle beraber sizler de yüreğinizle hoş gelin. İşlerinde olanlara kolaylıklar dileklerimizle, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileklerimizle, evlerinde istirahat halinde olanlara da iyi dinlenmeler dileklerimizle başlayalım o halde. Her biriniz bir kere daha hoş gelin.

insan ne tuhaf değil mi? Nelere sahip oluyor da, neler neler yapıyor da en uzak, en alakasız bir rastlantı gününü, gecesini değiştiriveriyor. Sabahattin Ali, tesadüf seni önüme çıkarmasaydı gene aynı şekilde. Fakat her şeyden habersiz yaşayıp gidecektim diyor. Ve ekliyor da, sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim de bir ruhum bulunduğunu öğrettin. İşte böyle sevgili dinleyenler. İnsan yaşadığını hissetmek için küçük tesadüflere hasret adeta. Ama uzak bir yerde, ama şuracıkta bir sokakta, ama bir kütüphanede, kitap evinde, ama bir yolculukta, istasyonda.

birbirimize hatırlatmamız gereken bazı şeyler var sevgili dinleyenler. Çoğu şeyi zaten programlarımız aracılığıyla birbirimize hatırlatıyoruz. Hayatı ertelemememiz gerektiği mesela. Erteleme. Ne yapmak istiyorsan şu an yapmalısın. Başka bir an var mı bilmiyoruz ki. Hatta güzel bir söz var ya, her şeyi zamana bırakıyoruz ama ne belli, zamanında bizi bırakmayacağı. O yüzden bırakmamalı. Ama tabii hatırlatmamız gereken başka şeyler de var. Mesela vaktini başkalarını eleştirmeye değil de kendini geliştirmeye harcaman gerektiği. Yine çalışmaktan vazgeçmeyip insanı ayakta tutanın çalışmak olduğu. Aynı zamanda sevdiklerinize her zaman vakit ayırmanız gerektiğini de birbirimize sıklıkla hatırlatmalıyız sevgili. Evet, bu dünya kendi hayatımız ekseninde şekilleniyor ama o hayatın şekillenmesine en güzel renkleri de sevdiklerimiz ekliyor. O yüzden sevdiklerinize zaman ayırdığınız, onlarla güzel anılar paylaştığınız nice vakitleriniz olsun.

0: Bugün çok güzel bir söze rastladım. Aslında söze rastladığım kısmı biraz yaslanmak kısmı da. Gerçekten sırtımı yasladığımı hissettirdi bu cümleler bana. Diyordu ki, kimseyle hiçbir konuda yarış halinde değilim. Kimseden akıllı, kimseden güzel, kimseden yakışıklı, kimseden iyi olma gibi bir iddiam da yok. Kimse için en değilim, yani daha değilim. Bu devasa iddiasızlığın bana verdiği özgürlüğü çok seviyorum diye bir cümleydi. Yani gerçekten düşününce aslında tek derdim biraz huzur, mutluluk. Yani cidden kimsenin hiçbir şeyinde gözüm yok çok şükür. Yani merak da etmiyorum, kıskanmıyorum da. Yani aksine herkesi en iyisi bulsun istiyorum. Gerçekten herkes ne istiyorsa ona erişsin. En iyisi bulsun. Gerçekten yani bu devasa bir iddiasızlık gibi geliyor. Bu gerçekten de çok güzel bir özgürlük tadı da aslında. Diğer türlü bir yarış içinde olmak inanılmaz yorucu. Ve hayli de yorulduk zaten.
1: Gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

Radyo Türk Boğaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken, sonuçta şu bir gerçek, hepimiz bu dünyadan bir zaman geldiğinde göçüp gideceğiz. Yani ölüm hepimiz için mutlak bir son. Ama şöyle bir kişiselleştirmek istediğimde, ölürsem neden pişman olurum diye düşündüğümde, hayatımda kimseye karşı pişman olacak bir şey yapmadığımı da fark ettim. Yani tek pişmanlığım sanırım kendime karşı. Ben en az sevgiyi de, şefkati de, hatta anlayışı da kendime göstermişim. Herkesi kendimden çok sevmiş, herkese kendimden çok değer vermişim sanki. O yüzden sevgili kendim diye seslenmek istiyorum. En çok senden özür dilerim. Seni çok ihmal etmişim. En çok senden esirgemişim güzel olan her şeyi. O yüzden bunun telafisini yapacağım. Söz veriyorum kendime.

bir bilene sormuşlar. Çocuklar neden küstüklerinde hemen barışırlar? Cevap çok güzel sevgili dinleyenler. Çünkü onların mutluluğu gururlarından daha değerli. Ne kadar güzel değil mi? Çocukların küsmeleri sonrası hemen barışmalarının en güzel cevabı olmuş bu. Onların mutluluğu gururlarından daha değerli. Mutluluk sevgili dinleyenler, en güzel hissedilen duygulardan biri. Çünkü insana iyi gelen sayılı duygulardan biri. Gurur, ego vesaire bırakmalı. Hayat kısa bir öykü. O yüzden uğruna upuzun acılar çekmemeli sevgili dinleyenler. Bu kısa öyküyü mutlulukla, huzurla yaşamalı. Ama ne yazık ki bazen insanın elinden bazı şeyler gelmiyor. O yüzden de bazı şehirler soğuk oluyor. Bazı cümleler eksik kalıyor. Bazı insanlar uzak düşüyor. Ve bazı hayatlar hep yarım kalıyor. Öyle yarım kalmayanlardan olalım.

Dünya acayip bir gurbethane. Herkes kendi kaderinde ilerlemekte. Alınan her nefes, atılan her adım bir yere ulaştırmakta. Menzil aslında çok yakında. Mühim olan azığa aşkı katmakta sevgili dinleyenler. Bu yolda ne düşmek boşuna ne yorulmak. Bu yolda ağlamak da yalvarmak da bir hazine aslında. Biraz da iş sanırım sabırda. Geleni hoş karşılamakta. Evet, dediğimiz gibi dünya zor bir gurbethane. Garipliği en derinden hissettiğin, biçareliğini kuşandığın, sürekli düştüğün, bazen kalkamadığın. Ama bilirsen dostunu, tanırsan şah damarından da yakın olanı, o vakit çevirirsin viranene gülistanına. Aramalı, bulmalı, sevmeli ve olmalı. Çokça sabretmeli, çokça hissetmeli ve çokça da seyretmeli.

sanki yeni bir adet çıkıyor ortaya. Ne arkadaşlık, ne sevmek. Ya yalnızca güzellikleri, iyi zamanları paylaşmak istiyor insanlar sanırım. Bir sıkıntı, bir dert oldu mu insanın yüzüne baka baka sus diyorlar adeta. Ne tuhaf. Leyla Erbil, insan mutsuzluğunu birileriyle paylaşarak dayanabilir bu dünyaya diyor. İnsan mutsuzluğunu birileriyle paylaşarak dayanabilir bu dünyaya. İşte dünyaya birlikte dayanabileceğiniz kim varsa sevgili dinleyenler, onlara sımsıkı sarılın. Ve şu an, tam da şu an, iyi ki hayatımdasın. Sadece bu kadar. İyi ki hayatımdasın diye bir mesaj atın. Sarılın. Kelimelerinizle sarılın yani. Ve hiç bırakmayın. Çünkü mutluluğu paylaşmak, güzellikleri paylaşmak çok kalabalık. Ama mutsuzluğu, derdi paylaşmak, işte orası çok tenha, çok yalnız. Sizi orada yalnız bırakmayan kim?

ben de artık sevemem istesen de. Sen de fazlasın bu bedende, boş yere atma dur kalbini.

İnsan sevdiği birine ev olabilmek için omzundaki tüm yükleri bir kenara bırakıp koşar adeta. Çünkü ona güvenir, güvenmek ister. Doğru yolda yürüdüğüne inanmak ister. İşte o yolda yürürken o yolun dikenli olduğunu bile fark etmez adeta aşkından ve sevgisinden. Ama öyle bir an gelir ki o yolu tek başına geri dönmek zorunda da kalabiliyor. Yani onun için koşa koşa gittiğiniz o yol hiç canınızı acıtmamıştır ama dönüşte çok acıdır. Hem de çok. İşte o an ayağındaki dikenlerle şöyle bir bakışıp kalır. Ona hep onu hatırlatacak bir iz bırakmıştır adeta. Nasıl unutulur ya da adının geçtiği her masadan nasıl kalkılır insan bilemeyebiliyor. Çünkü güvendiği ondan çok şey alıyor. Aldığı onca şeyi geri vermek istese veremez ki. Gönüllü bir terk ediş oluyor insanın kalbinde. Zorunluluktan ama yine de bir umut diyerek bu aşkı yüreğine düşüren Allah'ın bir nasibe sığdırmasından başka da dilinden düşmüyor bir dua. Belki aramızda böyle olanlar vardır. Sıradaki şarkı da onlarındır.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde yine onun şiirleri bize eşlik edecek. Nazım Hikmet sevgili dinleyenler. Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın oğlu Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya geliyor. Babası Osmanlı hariciyesinde çeşitli memurluklarda ve matbuat umum müdürlüğü görevinde bulunuyor. Annesi Celile Hanım ise ilk kadın ressamlarımızdandır. Kültürlü, sanatçı ruhlu bir kadın. 1915'te girdiği Bahriye Mektebi'nde mezuniyetine 3 ay kala geçirdiği bir hastalık nedeniyle Bahriye'den ayrılıyor Nazım Hikmet ve bir grup arkadaşlarıyla Anadolu'ya geçiyor. Ankara hükümetinin görevlendirmesiyle Bolu'da öğretmenlik yapmış ve daha sonra ise 2 kez Moskova'ya gidiyor ve ekonomi politik öğrenimi görüyor. Şiirleri ders kitaplarına giriyor. Oyunları devlet tiyatrolarında oynanıyor ama kovuşturmalardan da kurtulamıyor. Ne var ki yaşamına yönelik komplolar nedeniyle de yeniden yurt dışına çıkıyor ve ölene dek de yurduna, halkına, sevenlerine hasret şiirleri yazacağı göçmenlik yılları başlıyor. Bu dönemde Uluslararası Barış Ödülü sahibi bir sanatçı olarak barış hareketi içinde aktif olarak da yer almış Nazım Hikmet ve Dünya Barış Konseyi Başkanlık Divanı'na seçiliyor. Hatta ünlü Shostakovich'e, Charlot'un yaratıcısı Charlie Chaplin'e Uluslararası Barış Ödülünü veren jürinin başkanlığını yapmış Nazım Hikmet. Cezaevi yıllarından kalan hastalıklar onu rahat bırakmıyor ve 3 Haziran 1963'te Moskova'da hayata veda ediyor. Sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum Nazım Hikmet'i. Üçüncü saatimizi onun Tahir ile Zühre meselesi şiiriyle karşınızda olacağım. Bu vesileyle de geceniz şiir olsun sevgili dinleyenler.

Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek, mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken, mesela denerken damarlarında bir serumu, ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin, ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil.

Nazım Hikmet'ten bir örnek vermek istiyorum. Soyadı kanunu çıkınca gidiyor sıraya giriyor devlet dairesine ve sıradakilerin hallerinden işte soyadını seçme öncesi ailelerine danıştıklarını, kafa patlattıklarını falan görüyor. Ama sıra ona geldiğinde etrafında birçok soyadı konuşulurken o ana kadar aklında hiçbir şey yokmuş zaten. Memur Nazım Hikmet'e sorunca rant deyiveriyor sadece. Memur anlamını sorunca tam olarak hiç demek diyor. Yönetmelik tabii soyadların anlam içermesini gerektirmediğinden memurda yazıyor ve Nazım Hikmet Ran olarak ölümsüzleşiyor bu isim.

Bizim için aslında çok şey lazım değil mi? Ama kendisi için kendine koca bir hiç diyor. Yani fani dünyada kendi varlığının da faniliğine vakıf olanlardan aslında. Halbuki kendini çok bir şey sanma hastalığından hala kurtulamayanlar var etrafımızda. Bu da yine Nazım'dan bir anlatımdı sevgili dinleyenler.

Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum.

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu. Biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice

Anladım ki sen de, sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni, eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde, kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. Bence şimdi sen de herkes gibisin.

Ve yine bir uğurlayışın nöbeti burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Yüreklerinizden yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Her birini tek tek okuyup gönülden de cevapladım şarkı aralarında. İyi ki varsınız. İyi ki sesim bir mikrofon aracılığıyla sizin yüreklerinize ulaşıyor ve oradan da cümle cümle yankısını buluyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gönül diliyle, şiir diliyle yine cümlelerin gücüyle konuşmaya çalıştık. Yetmediği yerde de şarkı olduk, şiir olduk. Belki bu gece de içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ay ışığında. Kavuşmak üzere.

inleyecek sokağa. Gazetede üzülsün geçti. Karşındayken bile hatırındasın. Yazdım yazdım sildim canımdasın. Çok uzun yollarda sabırlarım canım döndüm. Ben o yollarda büyüdüm. Yanımdayken bir

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha. Geceden sabaha. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz.
1: Hayat akıp giderken avuçlarımda, eğilip bir yerden